0: Az önce Mehmetcan bir şey söylemişti yukarıda. Güzel şarkı, hakikaten güzel şarkı abi.
1: Ama biz de güzel şarkılar seçiyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Kesinlikle.
1: Neden? Çünkü kendi kalbimize değmeyen, kendi süzgecimizden geçmeyen hiçbir eseri sizlerle sırf popüler, sırf tutuyor diye paylaşmayı asla istemiyoruz. Biz zaten sanatı seçmiş kişiler, çok fazla böyle para gözeten insanlar olamayız. Aklımız, beynimizin o tarafları fazla çalışmıyor. Dikkat edin, nerede müzisyen var yatırım yapar batar. Olmaz. Müzisyen ne olur? Müzisyen banka soyamaz. Onu da tasarlar. Müzisyen hiçbir şey yapamaz. Müzisyenin tek yaptığı şey Allah ona bir yetenek bahşetmiştir. O hem bir ödüldür, bir taraftan da kendi hayatı için aslında cezadır. Bizler kendini düşünmeyi fazla beceremeyen, kendini her zaman erteleyen ve öteleyen yaratıklarız yani. Bizim durumumuz bu. O yüzden bizler size emanetiz arkadaşlar. O yüzden kendi kendimize bu işi bir yere kadar döndürebiliriz hayatımızı. Ama sizinle beraber oldukça sizlerin sevgisi, ilgisi ve alkışı bizim için her şeyden değerli ve bizim için hazine gibi.
0: Ne güzel anlattın abi.
1: Öyle sana. Ama. O zaman vurduk bari öldürelim.
0: Sözleri Gönül Özçarkçı. Bestesi de Özkan Turgay'a ait olan Demir Attım isimli şarkıyı söyleyeceğiz. Aslında Ebru Gündeş'le de özdeşleşmiş bir şarkıdır.
1: Bu Demir Attım'ı ben de ilk defa Ebru Gündeş'ten duydum. Haydi bakalım.
2: Buyurun.

sessiz bir köşede, her şeyden uzak, meçhul yarınlara terk edilmişim. Dostluklar yalanmış, sevgiler tuzakmış, tuzak. Hayret, yanılmışım, yalnızım şimdi. Oysa mutluluğu hayal etmişim. Gidenler unutmuş, aşklarım yalanmış, yalan. Güneşin doğuşu, batışı ufaksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Güneşin doğuşu, batışı farksız. Nasıl yaşanırsa yaşadım ben aşksız. Demir attım yalnızlığa, bir hasret de

0: Bizler birlikte müzik yapmaktan, bir arada olmaktan çok keyif alıyoruz. İnşallah bizim keyfimiz sizlere de intikal ediyordur. Sizlere iyi gelebildiysek ne mutlu bizlere.
1: Her hafta, her bölümde sizlere özenle hazırladığımız repertuarlarla karşınızda olmaya devam edeceğiz.
2: Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim.
0: Bugün de tek yapıldı. Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

Çok teşekkür ederim efendim. Alkışlayan elleriniz, gönülleriniz, yüreğiniz dert görmesin. Efendim, Erzurum'dan, Doğu'nun sınır taşı, Dadaşlar Diyarı Erzurum'dan, TRT Erzurum, Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan gerçekleştirdiğimiz ve TRT Müzik ekranlarından da izlemekte olduğunuz Doğu'dan Sesler programımıza, ekranları başındaki siz değerli izleyenlerimiz, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, efendim hoş geldiniz, sefa geldiniz, sefalar getirdiniz, ne iyi ettiniz geldiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Bugün türkülerin sesiyle yıllardır hayat vermiş, kendine has üslubuyla, icra şekliyle, efendime söyleyeyim, türküler için güzel bir emektar olmuş bir kardeşimi, bir dostumu, arkadaşımı ağırlıyoruz bugün bu konu stüdyomuzda. Efendim, alkışlarınız Ankara Devlet Turizm ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Türk Halk Müziği Korosu ses sanatçısı Nilgün Kızılcı için olsun efendim.

0: Hoş geldin.
1: Teşekkür ederim.
0: Sefa geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Sefalar getirdin. Çok da güzel türküler getirdin.
1: Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Birlikte
1: seslendireceğiz.
0: Yerimize geçelim.
1: Teşekkür ediyorum. Yollar
0: evan
1: sağ olun.
0: Olalım. Alkışlarınız efendim. Evet Nilgün, programa masa görüşemeyeceğiz.
1: Evet öyle, vallahi çok özlemişim seni.
0: Eskiden bir şekilde programlarda denk geliyorduk. Birlikte hiç olmazsa türkü okuyorduk, ediyorduk ama hiç olmazsa vesile
1: uzunca
0: oldu.
1: Uzunca bir süredir evet beraber bir şey yapmadık.
0: Nasılsın? Keyif
1: çok
0: saat nasıl?
1: Yoğunuz, iyi, sağlıklıyız,
0: hani
1: çok şükür.
0: Programda biz efendim sohbet edemedik, biraz ulaşımları problemli oldu.
1: Problemli oldu efendim, biraz gelişimiz evet.
0: Dolayısıyla o yüzden hal hatır sorma işi şimdiye kaldı. Her şey yolunda mı?
1: Çok şükür. Hamdolsun, çok
0: Kültür
1: iyiyiz.
0: Kültür Bakanlığı'nda konserler devam ediyor.
1: Çok yoğunuz. Biz evet. de çok çalışıyoruz gerçekten. Yoğunuz. Programlarımız devam ediyor. Yurt içi, yurt dışı hı-hı. konserlerimiz devam ediyor. Ama keyifli. Allah çok sağlık güzel. Versin.
0: Amin.
1: Güzel, olsun. Keyifli konserlerle halkımızla buluşalım.
0: Çok güzel. Nefeslendin mi?
1: Nefeslendim.
0: Tamam. Bergüzar alalım mı arkadaşlar? Alkışlarınız efendim. Bilgin Kızılcı için.

0: Teşekkür ediyorum.
1: Nilgün çok teşekkürler. Özlemişim sesini ya.
0: Vallahi ben de türkü söylemeyi özlemişim böyle güzel bir orkestrayla.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Çok arkadaşlar, güzel bir emek var programda. Bir kere onu söylemek istiyorum. Evet,
1: aşk var. Evet. Rahmetli Yılmaz İpek hocamız derdi. Her zaman aşk ile derdi.
0: Çok keyifli. Aynı çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ruhunuza sağlık.
1: Arkadaşlarımız o türkülere efendime söyleyeyim. Yürekleriyle, gönülleriyle ses oluyorlar. Çok teşekkür ediyoruz. Bir alkış istirham edeyim efendim. Devlet Korosu'nda kaç yıl oldun Nilgün?
0: 25. yılını çalışıyorum.
1: Ankara'da mı başladın? Cahil'in...
0: Yok, Sivas. Sivas sanırım. Devlet Türk Halk Müziği Korosu'nda. Benim biraz üniversitede okurken bir ses yarışması. Yerel bir televizyonun. Orada bir birincilik.
1: Oo, ne güzel.
0: Ondan hangi sonra 2000 sanırım. 2000 olabilir. Ondan sonra Devlet Korosu'nun sınavları.
1: Sivas'ta
0: 2002.
1: Kaç yıl çalıştın?
0: 7 yıl çalıştım. Sonra Ankara'ya tayinine geldim.
1: Celal Hoca zamanında değil mi?
0: Celal Hoca ile çalıştım.
1: Celal Hoca zamanında. Evet.
0: Buradan güzel. Sevgiler, saygılar
1: sevgiler,
0: hocama.
1: Hürmetler olsun. Çok
0: değerli bir müzisyen, değerli bir şef.
1: Bağlama, üstad, değerli bir şef. Selam, hürmetler olsun.
0: Buradan selam olsun. Evet.
1: Büyüğümüze. Sonra Ankara.
0: Ankara. 2007'den
1: ben
0: beri de.
1: Ben sanki İzmir.

0: Biri henüz geçemedim. Benim suçum yok ama. Evet.
1: Nilgün bak bu bu itici güç olsun sana.
0: Hocam finallerime konserler denk geliyor. Onun için halkımızı tercih ediyorum. Buradan üniversiteme de selamlar.
1: Hadi bakalım. Sen dinlene dur. Efendim, bir aşk ale türküsüyle, bir memleket türküsüyle de ben yola revan olayım. Gittim diyor arpa biçmeye, eğildim su içmeye. Dediler yarın gelmiş, kanat gerdim uçmaya. Yaşar Erzincan, amcamızın. Sevgili Erdal Erzincan'ın babası. Onu kaynaklık ettiği güzel bir eser.

0: Çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Beraber bir şey okuyalım mı?
1: Okuyalım.
0: Efendim. Aa bak Davut Sular dedik. Sular Usta'nın.
1: Sular Usta'nın
0: tabii, evet. Efendim aynen. Pir Sultan Abdal'ın güzel bir şiirinin Davut Sular Usta. Çok güzel melodilendirmiş.
1: Bir güzelin aşığıyım evet. Erenler.
0: Onun için diyor.
1: Taşa tutar el beni.
0: Buyurun canlar.

0: Çok teşekkürler efendim. Sıla Rıstı'ya da rahmet olsun ya. Devirleri daim olsun. Nur içine yatsınlar.
1: Amin.
0: Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Nilgün, seni dinlendirelim. Ben bir türkü okumaya çalışayım. Mektup diyor yazdım. O yara alsın okusun diyor. Alsın okusun diye. Koydu beni bir çare. Yüreğim diyor yansın diye. Başlayalım mı? Hadi bismillah.

0: Çok teşekkür ederim. Ellerinize sağlık arkadaşlar.
1: Çok keyifli, çok güzel.
2: Vallahi işte keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Yani Türkiye'de çalan, okuyan ve işte ikisi bir arada bir aura, türkünün aurasına bir şey katabiliyorsa ne mutlu. Biz onu yapmaya çalışıyoruz. Oluyor mu bilmiyorum.
1: Çok güzel oluyor.
2: Oluyor. Diyorsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Programımız için de yayında, yapımda emeği geçen çok, kalabalık da bir kadro çok var. Sevgili Semih Abay, Sibel Bilginoğlu.
1: Özellikle bugünkü var. Yayın bence biz çok gerçekten çok zor bir yolculukla geldik Erzurum'a.
2: Sonra, değil mi?
1: Evet. Yaklaşık 12 saat herhalde bir yolculuk yaptık. Ama burada çalışan ekip gerçekten hem insani olarak hem her türlü her konuda mükemmel insanlar. Onlarla tekrar bir arada olduğum için çok mutluyum.
2: Bizim konuklarımız da her gelen yani stüdyomuzda bulunan konuklarımız da her gelen konumu söylüyor. Ya çok güzel bir izleyici var. Yani ekran başındaki izleyenler umuyoruz ki keyif alıyorlardır ama stüdyoda bulunan insanlar hem katılıyorlar. Yani gözlemlersen bazı türkülere eşlik edenler var. Coşkuyla alkışlıyorlar. Bizim en büyük itici gücümüz efendim sizlersiniz. Aynen öyle. Alkışınız bizim en büyük gıdamızdır, en büyük desteğimizdir. Nefes alırız alkışlarla.
1: Evet, evet.
2: Var olun. Çok teşekkür ederiz. Eksik olma. Yine Neşet Usta. Beni eller gibi görme diyor. Sen benimsin, ben senin.
1: Çok sevdiğim bir türküsü. Evet, değil Neşet mi? Usta'yı bir kez daha saygıyla, rahmetle analım istedim.
2: Hadi bakalım. Hadi bismillah.

0: Çok teşekkürler.
1: Teşekkür ederim.
0: Neşet Usta'nın türküleri bir başka keyifle okunuyor değil mi?
1: Çok, çok.
0: Yıllarca 30 seneye aşkın bir süre İstanbul Radyosu'nda çalışmış, hizmet vermiş, öğrenciler yetiştirmiş. Kendine has üslubuyla, tavrıyla, dedim ya böyle pamuk gibi naif yorumuyla, sesiyle türkülere ses olmuş bir büyüğümüz. Makamı mekanı cennet olsun.
1: Amin.
0: Nurlar duysun. Herkesin kulağına, diline de pelesenk olmuş, kulağında olan güzel bir eseri vardır. Hasretinle yandı gönlüm diye. Bir gün okur musun bizim için? Vallahi yad edelim.
1: Ruhu şad olsun.
0: Vallahi ruhu şad olsun. Alkışlarımız efendim, sağ okuşun olsun.

0: Saygıyla rahmetli analım.
1: Nur içinde yatsın, makamı, mekanı dedik ya. Cennet olsun Seha.
0: Biz her ne kadar dillendirsek de hep Seha Okuş'un
1: tabii,
0: o güzel sesiyle tabii, kulaklarımızda kalacak.
1: Evet. Tabii. Nur içinde yatsın. Efendim, daha vaktimiz var. Evet, daha türkümüz de var. Gerçi çok fazla vaktimiz de yok ama reji böyle şeyleri çok seviyor. Hiç hesapta olmayan işleri. Bir Sivaslı'ya bir Sivas türküsü okutmadan göndermeyelim.
0: Evet. Ben de memleketime selam gönderiyorum.
1: Olur mu? Provadaki Sivas okutmayacağız. Başka şey okumanı isteyeceğim.
0: Öyle mi?
1: Evet. Sarı Sözen hocamızın derlediği, hatta kaynak kişisi de hatırladığım kadarıyla Muzaffer Sarı Sözen'dir. Sivas'ın klasiğidir. Hatta Türk halk müziğinin klasik böyle en beylik eserlerinden. Sarardım ben, sarardım diyor. Senin için sarardım. Baş yastıkta diyor, göz yolda her geçene, her gelene sorardım.

0: Reji şimdi bana... Özür diliyorum. Ama güzel olmadı mı efendim? Çok da güzel bir türküdür.
1: Sizi seviyorum Reji.
0: Efendim TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programımız devam ediyor. Şöyle Çukurova'ya doğru inelim. Diyor ki yandı Çukurova yandı. Eli bazlı beyler indi. Ördek uçtu, dudu kondu. Oy diyor Eminem. Oy. Hadi bakalım canlar. Buyurun.

0: Çok teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederiz.
1: Ağzına sağlık.
0: Çok teşekkürler. Alkışlayan eldeniz, gönlünüz, yüreğiniz dert görmesin. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Nebilsin eller var.
1: Evet.
0: Arkasından da yine bir memleket var.
1: Evet.
0: Ondan sonra da final yapacağız. Hadi Nebilsin eller diyelim. Vakti güzel kullanalım. Alkışlarınız Dilgün Kızılcı için efendim.

0: Ben de sana sürpriz yaptım.
1: Dayanamadım diyorsun, yine Sivas'a bağladım.
0: Bir gelmişken bir daha uğrayayım dedim memleketime.
1: Ya madem öyle, canlar özür dilerim. Madem Sivas dedik, ufacık da olsa Veysel Usta'dan bir şey okuyalım mı? Efendim.

0: Çok bravo. Teşekkürler ediyoruz efendim. Sesinizi veririz. Dert görmesin.
1: Ben de kalkıyorum.
0: Kalkalım mı? Ayakta kalkalım mı okuyorum? Haydi o zaman. Efendim. TRT Erzurum Aşık Yaşar Reyhane Stüdyosu'ndan Doğudan Sesler programıyla seslendik efendim sizlere. Başta ekranları başındaki değerli izleyenlerim, stüdyomuzda bulunan siz kıymetli konuklarımız, tüm yayımda, yapımda emeğe geçen tüm emektarlarımız adına hepinize çok teşekkürler ediyoruz. Bir sonraki programımıza değin. Sevgiyle, saygıyla, muhabbetle uğurluyoruz. Türküler yarınınız, yareniniz olsun diyoruz efendim.
1: Allah'a ısmarladık.

Ben Audrey Wozniak, Teksaslı bir araştırmacı ve keman sanatçısıyım. Çocukluktan beri bat müziği çalıyorum ve aynı zamanda yıllardır farklı müzikleri, kültürleri ve enstrümanları tanımak için dünyayı geziyorum. Bu yolculuğun en önemli durağı Türkiye. Buradaki müzik kültürü benim müzik anlayışımı çok genişletti. Makamlar, değişik ritimler, önceden görmediğim yere danslar, enstrüman ve doğaçlama inanılmaz. Burada birçok üstad müzisyenlerle çalışarak bu deneyimleri kendi tarzıma dahil etmeye çalıştım. Müziğimi geliştirmeye çalışıyorum çünkü dinleyicilerim de farklı kültürlerle bağ kurabilsinler. Türkiye'deki müzik çeşitliliği bu ülkeye inanılmaz güzel bir renk katıyor. Bunu anlamak için dinlemek lazım. Bu yüzden ben araştırmacı ve keman sanatçısı Dr. Audrey Wozniak olarak Türkiye'yi dinliyorum.

Elazığ'ın Harput musikisini ilk kez duyduğumda tamamen büyülenmiştim. Sanat ve halk müziğinin unsurlarını, makamların zenginliğini, keman ve gırnatı gibi enstrümanları, edebi sözleri bir araya getirerek tamamen kendine özgü bir ses yaratıyor. Ondan sonra Elazığ'a gitmem gerektiğini anladım ve bugün sonunda bu gerçekleşiyor. Araştırmacı, keman sanatçısı ve Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsü Başı

Topluluğu şefi olan Kenan Çimtay ve topluluk müzisyenleriyle harpuk musikisi çalarak kürsübaşı meşk toplantılarının zengin ruhunu canlandırabileceğim için çok heyecanlıyım.

0: Evet, Türkiye Dinliyorum programı. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, Kulus Bulmuş. Teşekkür ederiz.
0: Ben Audrey Wozniak, keman sanatçısıyım. Aynı zamanda etnomüzikoloğum ve uzun zamandır Elazığ'ın müzik kültürü ve özellikle harput musikisi merak ediyorum. O yüzden aranızda bulunmaktan büyük şeref duyuyorum. Sizi tanıyabilir miyiz?
1: Tabii ki. Ben Kenan Çintay, Elazığ Devlet Klasik Türk Müziği ve Kürsübaşı Topluluğu'nun şefliğini şu an yürütüyorum. Yaklaşık 10 yıldır arkadaşlarımızla çok güzel harput eserleri icra ediliyor. Tabii ki bu klasik kuru olduğu için klasik konserlerimiz de oluyor. Ama kendi yörenizi de mutlaka yılda en az 5-6 kez hem il dışı konserlerde hem de il içi konserlerde harput musikisiyle o şeyi yapıyı devam ettiriyoruz. Koromuz yaklaşık bir 30 kişiye yakın bir ekip halinde sazlar ve sesler.
0: Çok memnun oldum.
1: Bizlerde.
0: Harput musikisinden bahsettiğimizde neden bahsediyoruz? Nasıl bir şey?
1: Harput musikisi aslında çok zor bir musiki. Şöyle, klasik Türk müziği makamsal sistemini içinde barındıran bir musiki. Yani makamlara dayalı bir musiki olduğu için tam harp musikisi diyemiyoruz. Harp müziği kategorisinde değerlendirmiyoruz. Klasik tabii ki o yönü var ama klasik musikiye daha fazla yakın olduğu için biraz tabii ki zor bir musiki diyebiliriz harput musikisi için ama bir o kadar da zevkli bir musiki.
0: O zaman sohbetimizi devam ettirmeden bir örnek dinleyebilir miyim? Hatta sizi eşlik etsem.
1: Tabii ki buyurun. Zevkle buyurun. İlk eserimiz Hüseyin Türküsü. Ondan bir örnek vereceğiz. Onu çalacağız. Hüseyin Türküsü'nü Leyla Hanım okuyacak, şeyi de Ahçı Türküsü'nü de Yalçın Bey bağlamasını yapacak.
0: Harika.
1: Buyurun.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık. Evet. Çok güzel oldu.
1: Ben de sağlık.
0: Sizin repertuarınızı biraz sormak istiyorum. Sizin çaldığınız eserler ne var, neden ibaret Harput Müzikisi repertuarı?
2: Klasik Türk müziği içerisinde çeşitli olarak onu barındıran bir yapı taşıyor Harput Müzikisi. Makamsal sistemi içerisinde çok fazla barındırıyor. Yani mesela Hüseyini, Uşak, Rast, Muhayyer, efendim Hicaz, bunların değişik yapılarına olan yörenin insanı tarafından ustalıkla icra edilen şeyleri de var. Gazelleri, hoyratları, bu konuda mesela Yalçın Bey bu konuda çok çok iyi.
0: O zaman sizden bir örnek daha dinleyelim.
2: Evet, şimdi bizim El Ezber dediğimiz hoyratımız var bizim. Bu çok güzel bir hoyrattır. Bu hoyratı da yine arkadaşlarımızdan dinleyeceğiz.

0: Ağzınıza, ellerinize sağlık. Ne kadar güzel bir
1: Bu daha çok
0: hava
1: yani bir
0: yaptınız.
1: hayratınız bizim harputumuzu. O kılmadan geçilmeyen repertuar içerisinde mutlaka her harput repertuarında el ezber mutlaka icra edilir, okunur.
0: Ben bu repertuara bayılıyorum. Acaba sizden bir örnek daha dinleyebilir miyim?
1: Kara Erik Çağla diye bir türkümüz var. Onu her iki arkadaşım da birlikte icra edecekler. Şimdi buyurun o eserinizi de icra edelim arkadaşlar. Siz de tabii eşlik ederseniz.
0: Müsaadenizle.
1: Estağfurullah.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Sizin de ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz.
0: Çok önemli bir soru sormadım henüz. Kürsü başı nedir?
1: Kürsü başı şöyle. Harput evlerinde mangalları yakarlar. Böyle bir şöyle evin odasında bir yorgan gibi bir şey var. O yorganı herkes dizlerinin üzerine çeker. O toplanan kişiler mesela o gün birinin bir sıkıntısı varsa o kürsüde o dile getirilir. Yani ya da askere gidecek olan biri varsa onun askere gidişiyle ilgili bir konu dile getirilir. Ya da evlenen bir genç varsa onların evliliğiyle ilgili
0: belli
1: şeyler.
0: Belli bir konu var.
1: Evet, belli bir konu var. Hı. O dertler, sıkıntılar konuşulurmuş ama şöyle orada eğer gittikleri evdeki kişi musiki şinassa, orada musiki uğraşı yapılıyorsa ya işte hadi Mehmet Efendi şu cümbüşü çıkar da şöyle birkaç tane türkü de okuyalım. Öyle evimize dağılalım diye bir yapı var. Bu tabii kürsü başı ibaresi oralardan gelen bir ibare ama birebir musiki ile bağlantılı olan bir yapı değildir. Bu türküler bir saz eseri yapıtında bestelenmiş diyebilirim. Birlikte icra edilmiş, bir araya getirilmiş bu eserler. Biz bunu şimdi farklı bir perdeden çalalım. Siz de bizde eşlik ederseniz seviniriz.
0: Olurum.
1: Evet, bunu da onların çaldığı şekilde çalmaya notalarını o şekilde yazdık. O şekilde çalmaya, icra etmeye bakalım.

0: Ellerinize, ağzınıza sağlık.
1: Eyvallah, senin de ellerine sağlık.
0: Benimle bu müziği, bilginizi paylaştığınız için çok ama çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Ne demek? Tabii ki paylaşacağız.
0: Büyük keyif bu, oldu. Çok, çok benim için büyük bir onur oldu.
1: Çok güzel oldu. Güzel bir program yaptığımız düşünüyorum. Sayenizde arkadaşlar.
0: Sizin sayenizde.
1: Teknik ekibin, tüm arkadaşlarımızın ellerine sağlık. Teşekkürler.
0: Bizi ağırladığınız için teşekkürler.
1: Biz teşekkür ederiz.
0: Bir dahaki gelişimizde görüşmek dileğiyle.
1: Bekleriz.

0: Gece Yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcularına selamını getirdim. Bugün de tek yapıldı.
0: Evet, Uğur biraz daha sızmış geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana
0: götürürüz.
1: Söz hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttun ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yar sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım baytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Evet. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitimim de var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

türküleriyle bizi anlatan, sazın ve sözün şehri Bişkek. Orta Asya'nın kalbinde, Tanrı dağlarının eteklerinde yükselen her bir ses birer destandır. Bu destan Kırgızların dilinde, Komuz'un tellerinde, Bozkır'ın rüzgarında yankı bulur. Ve şimdi bizi anlatan bu seslerle zamanın ötesine doğru bir yolculuğa çıkıyoruz. Ben Orhan Çakmak. Türkistan'dan Rumeli'ye programımızın çekimleri için ata topraklarımızda Kırgızistan Bişkek'teyiz. Tanrı Dağları'nın eteklerinde binlerce yıllık tarihin tam ortasından merhabalar.

0: umutlarla çekiyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Değerli hocamızla beraberiz. Efendim sizi tanıyabilir miyiz biraz? Neler yapıyorsunuz? Bahseder misiniz çalışmalardan?
1: Öncelikle Kırgız insanımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz.
0: Estağfurullah, hoş bulduk.
1: Bizi de bu programa dahil ettiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz. Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi olarak biz Orta Asya'nın en büyük üniversitesi, en başarılı üniversitelerinden biriyiz. Bu konuda çok mütevazi olamıyoruz ne yazık ki. Burada hem ata topraklarında hizmet ediyoruz, hem Türkiye adına hem Kırgızistan'ımıza Türk kültürünü tanıtıyoruz, yaşatıyoruz öğrencilerimizle beraber.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimize de duyurmuş olduk buradan, evet. Kırgızistan'ı isteyenler için. Peki sizlerden bir eser istesek, rica etsek hangi eser olur?
2: Şimdi Kırım'dan Çalatım adlı eseri seslendireceğiz.
0: Bizim yönetmenimiz Murat'la da Kırım'ı konuşmuştuk. Çok tevafuk
1: İsabet oldu.
0: İsabet oldu. Peki, buyurun. Evet.

0: Değerli hocam, Manas Üniversitemizden, Güzel Sanatlar Fakültemizden bahsettik. Farklı ülkelerden öğrenciler mevcut malum.
1: Evet.
0: Türk müziğine, Türkiye'ye ilgileri nasıl diye sorsam.
1: Türk müziğine, Türkiye'ye, Türk mutfağına, Türk sinemasına ve dizilere bu bölgelerde oldukça yoğun bir ilgi var. Artık biz iki devlet bir millet olmuşuz gibi bir şey oldu. Yani şu an Kırgızistan'ımızda hiçbir şeyi özlemiyoruz. Türkiye ile ilgili hiçbir şeyi özlemiyoruz derken elimizin
0: Her
1: altında
0: şeyi
1: her şey
0: bulabiliyoruz.
1: mevcut. Evet, çok
0: Evet,
1: şükür her şeyimiz
0: maşallah.
1: mevcut. Bu bakımdan öğrencilerimiz çok şanslı. Biz hocalar olarak da çok şanslıyız. Artık Kırgızistan ve Türkiye arasındaki Manas Üniversitesi bizim altın köprü görevi
0: Kendi
1: gören bir
0: şehrimizde,
1: üniversitemiz.
0: kendi
1: Evet. Evet,
0: kasabamızda,
1: evet,
0: kendi
1: evet.
0: ilçemizde
1: Evet,
0: gibiyiz
1: evet.
0: diyorsunuz.
1: Yabancılık çekmiyoruz. Kendi ülkemiz, kendi dilimiz, kendi dinimiz.
0: Evet.
1: Aynıyız yani.
0: Bu arada Tanrı Dağları'ndayız malum. Hava sürekli değişiyor.
1: Oranlar
0: Bazen
1: şu an
0: gök gürlüyor, bazen yağmur yağıyor, bazen güneş açıyor.
1: 2100
0: Gerçekten
1: metre rakımdayız.
0: 2300 metre
1: 2100
0: rakımdayız.
1: metre.
0: 2100 metre.
1: Evet.
0: Tabii biliyorsunuz bütün bu bölge Türk dünyası artık Türkistan olarak
1: Evet.
0: adlandırılıyor Türkiye'de. Ben bu ismi çok uzun yıllar önce, yaklaşık 15 sene önce kullanmaya başlamıştım konser programlarında.
1: Ne güzel.
0: Ve Türkistan bölgemizdeyiz
1: Nasip oldu.
0: dedikten sonra, hocam, güzel
1: Buyurun
0: Türkistan der
1: hocam.
0: miyiz, ne dersiniz?
2: Deriz hocam.
0: Güzel olur
2: Deriz.
0: değil mi?
2: Evet, güzel
0: Türkistan'da
2: Türkistan.
0: güzel Türkistan.
2: Aynen.
0: Peki buyurun.

0: Hocam malumunuz vurmalı sazlarda işte dutar çektik, dombura çektik. Hı-hı. Çok farklı sazlar var. Yaylı sazlarda yine aynı şekilde evet. Türkistan bölgesinde birbirinden güzel sazlar var. Ama enstrüman olarak kanunun daha çok Türkiye akla gelir. Yani farklı ülkelerde tabii ki çalınıyor ama kanunun bizde yeri daha bir farklıdır. Siz evet. de kanun sanatçısınız aynı evet. zamanda. Kanuna bakış nasıl Kırgızistan'da? Hangi enstrümanlar üzerine çalışmalar yapılıyor? Biraz bahseder misiniz?
1: Aslında kanuna Kırgızlar çok yabancı değil. Kanunun zaten doğduğu topraklar buralar.
0: Öyle mi?
1: Tabii ki. Evet. Yani yazılı kaynakla elimizde yok. Fakat Türkistan coğrafyasında Farabi'nin bu enstrümanı evet. tasarladığı düşünülüyor evet. Akademisyenler tarafından ve hala bu bölgelerde Kırgız müziğinde ve Kazak müziğinde kullanılan kanunun büyük babası dediğimiz cetigen enstrümanı mevcut. Evet. Kırgızistan'da da çoğu
0: farklı
1: folklor
0: bir
1: kullanır.
0: Versiyonu diyebiliriz.
1: Evet
0: yani.
1: Kanunun biraz daha ilkel versiyonu diyebiliriz. Evet. Kanun şu an bütün dünya bizim ülkemizden gidiyor. Türkiye'deki kanun üstadları, çalgı yapımcılar kanunu üretip bütün dünyaya, Arap Adası'na ve Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya bizden çıkıyor bu enstrüman.
0: Evet, çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Bir de tabii folklor çalışmaları var. Evet. Çok değerli.
1: Şimdi üniversitemiz...
0: Manas'ın kızları var değil mi efendim
1: evet,
0: sizde?
1: Evet, üniversitemiz bünyesinde görev alan çok farklı gruplar var. Bunlardan bir tanesi de Manas'ın kızları grubumuz. Bu grubumuz geçtiğimiz ay 24 farklı üniversitenin katılmış olduğu bir yarışmada ikincilik ödülünü de alıp
0: çok iyi,
1: üniversitemizi
0: tebrik ediyoruz. İnşallah
1: çok güzel
0: herhalde yönetmenimiz programımızda onlara da yer verecek
1: İnşallah.
0: Diye düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Bu arada Aslanbek, Aslan abi'den sonra Aslan Ağa diyorlar ona biliyorsunuz.
1: Evet, evet.
0: Bu eser gerçekten çok büyük bir coşku oluşturdu. Yani içerisinde bir coşku barındırıyor. Dombra eseri. Üstadım. Hem enstrümantal yapısı hem sözleri olsun aynı zamanda gerçekten farklı bir coşku barındırıyor bu Dombra şarkısı. Bir de Türk enstrümanlarıyla yani Türkiye'mizin enstrümanlarıyla diyelim seslendirsek ne dersiniz hocam?
2: Çok güzel olur, değişik olur.
0: Peki dinleyelim
2: İnşallah.
0: Sizden buyurunuz.
2: İnşallah.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözlerine pareledi yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Bugün çok sevilen bir ismi ağırlıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim.
0: Bugün de tek yapıldı. Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: Züleyha ile Sınırsız Ezgiler bu akşam TRT Müzik'te.
1: Son 2, 3, 4.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz
0: götürürüz.
1: Sana söz, hep beraber gezelim.
2: Kayayı dırcı tuttun ilvanım, ilvanım, ilvanıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanım, ilvanım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytanım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde uykum kaçsa bile.

0: Başladık. Her tarafım yapış yapış olacak şimdi. İşin kötüsü her geçen gün daha fazla geliyor. Kendim artık temizleyemiyorum.
1: Seninki de bir şey mi? Bir de benim halime bak. Bu her başladığında sana oksijen sağlayabilmek için nefes nefese koşmak zorunda kalıyorum. Bu beni bitiriyor.
2: Of, sağlıklı düşünemiyorum. Her şey bulanık.
3: Elektronik sigara bağımlılık yapar. Beyin gelişimine zarar verir. Zatürre, kalp yetmezliği ve kanser gibi hayatı tehdit edici hastalıklara neden olur. En az diğer tütün ürünleri kadar zararlıdır. Nefesiniz dumansız, hayatınız sağlıklı. Dumansız Türkiye.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün de tek selam. Burada.
0: Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

Selahattin Erköse'nin, sözlerini Fuat Edip Baksın'ın yazdığı muhteşem bir eser. Rüzgar kırdı dalımı.

0: Gece Yolcuları'nın önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcuları'na selamını getirdim.
0: Bugün de tek selam. Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: Gece Yolcuları'nın önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcuları'na selamını getirdim.
0: Bugün de tek selam. Evet, Uğur biraz daha rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Kayayı kırcı tuttun ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gül.
2: Açılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
4: İsmi
3: Cennetten
4: neydi?
3: Çiçek.
4: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
5: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Merhaba sevgili izleyiciler. TRT Müzik ekranlarında Kudema programımızla yine karşınızdayız. Bugün kadim şairlerimizle birlikte çıktığımız yolculukta ünlü şair Fuzuli ile birlikteyiz. Kerbela'dan Hille'ye ve Bağdat'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada yaşadığı hayatı dahiyane bir yolla eserlerine aktaran Fuzuli, kendisinden sonra yaşayan birçok sanatçı üzerinde büyük etki yaratmıştır. Programımıza şiirle devam edeceğiz ancak şiire geçmeden evvel Milat Salmani hocamızdan Fuzuli ve sanatçı kişiliği hakkında kısa bir bilgi vermesini istirham ediyorum. Buyurunuz sayın hocam.
1: Fuzuli'ye Bağdadi. Esasında su isminde Bağdadi kelimesi geçmiş olmasına rağmen biz tam olarak onun Bağdat'ta doğup doğmadığını bilmiyoruz. Fakat Bağdat'ta yaşadığını biliyoruz. Fuzuli'nin de doğum yeri esasında belli değil. Fakat hayatının büyük bir kısmını bugünün Irak coğrafyasında bulunan Kerbela şehrinde ve Bağdat şehrinde geçirdiğini biliyoruz. Fuzuli'nin dönemi İran'da Safavilerin, Anadolu'da ve bugünün Türkiye'sinde Osmanlı

0: Osmanlıların ve Kanuni Sultan Süleyman'ın hükümet ettiği yıllara denk geliyor. Fuzuli, iki büyük sultan arasında kendine bir hami bulamamış. Bazen yüzünü İran'a çevirmiş, bazen Osmanlı'ya çevirmiş ama iki sevgili arasında kalmış bir şairdir. Fuzuli, şiir dışında esasında dini ilimlerde ve bununla birlikte tıpta iyi bir eğitim görmüş ve bunları kendi eserlerine yansıtmış bir kişiliktir. Alevi Bektaşi geleneğinin yedi ulu ozanından biri olmakla birlikte Elsine-i Selase yani Arapça, Farsça ve Türkçe olarak divan vermiş büyük şairlerden biridir. Kendisinden önce gelen bütün şairlerin şiirlerini okuyup anlayarak kendisinden sonra gelen şairleri derin etkilemiştir. Fuzuli, musiki meclisiyle de aşinadır. Ve şiirlerinin büyük bir kısmı bestelenmiştir. Fuzuli'nin eserlerinden bahsederken, tabii ki Leyla-ı Mecnun'dan bahsetmek gerekir. Leyla-ı Mecnun Mesnevisini Türkçe'ye en iyi şekilde kazandıran ve muhteşem bir Türkçe ile bizlere miras bırakan kişi Fuzuli'dir. Biz bu programımızda Fuzuli'nin Leyla-ı Mecnun isimli mesnevisinden Mecnun'un Leyla'ya ettiği bir şikayeti dile getireceğiz.
1: Bu arada belirtmek isterim ki Sayın Hocam, biraz evvel icra ettiğimiz eser yine Fuzuli'nin Leyla ve Mecnun'undan benim bestelediğim bir eserdi. Ben bilmez idim belaymış aşk, bir dertli maceraymış aşk. Siz şimdi bize hangi şiiri sunacaksınız Sayın Hocam?
0: Ben Gayr ile Herdem Nedir Seyri Gülistan Ettiğin isimli murabbağı seslendireceğim.
1: Lütfen buyurun hocam.

Bu güzel şiir için Milat Salmani hocama ve ona eşlik eden Gökhan Sırıtmaç kardeşime çok teşekkür ediyorum. Programımıza müzikle devam edeceğiz. Bendeniz'in Fuzuli'nin bir şiirine yaptığı besteyi şimdi hep birlikte seslendireceğiz. Açmadın gönlüm, felek ta, gönlümü hun etmedi. Buyurun sevgili arkadaşlar.

0: Bu güzel icra için tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Şimdi söz sırası şiirde. Milat Salmani hocamız bize Fuzuli Divanı'nın 1. gazelini seslendirecekler. Bu gazelin ilk beytini bahşedebilir misiniz sayın hocam?
1: Tabii. Kad enarel eşk lil uşşak min hacil hüda, saliki rahi hakikat aşka eyler iktida.
0: Rica etsem bir de mealen tercümesini yapabilirsiniz.
1: Elbette. Ama esasında öncelikle kısa bir bilgi vermekte de fayda vardır. Fuzuli, Hafız-ı Şirazi'den çok etkilenmiştir. Biz yine Kudema programında bir bölümde Hafız-ı Şirazi'den de sizin bazı bestelerinizi dinleyeceğiz. Hafız-ı Şirazi'nin divanı mülemma bir beyitle başlar. Mülemma beyit, yani bir mısra bir dilde, ikinci mısra başka bir dilde, Arapça olur, Farsça olur, Türkçe olur. Fuzuli de aynı şekilde divanını ilkini Arapça, ikincisini Türkçe bir mısra ile başlatmıştır. Ve ilk mısrada şöyle der: aşıkların yoluna rehber olarak aşk geldi ve hakikat yolcusu, hakikat yolunda yolcu olan salik sadece aşka iktida eder. Çok, yani aşka uyar.
0: Çok teşekkür ediyoruz hocam. Lütfen buyurunuz.
1: Ben teşekkür ederim. Emre Işık hocamızla birlikte bu şiiri icra ediyoruz.

Arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Programımıza bir şiirle son vereceğiz. Bu şiire geçmeden evvel TRT Müzik ekranlarında yayınlanan Kudema programını izlediğiniz ve bizi evlerinize konuk ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kalınız.

Az mı? Gamim pinhan tutardım ben. Dediler yâre kıl ruşen. Desem ol bi vefa bilmem. İnanır mı, inanmaz mı? Şeb-i hicran yanar canım. Döker kan çeşmi giryanım. Oyadır xalqı efğanım. Qara baxdım, oyanmaz mı? Değildim ben sene mail. Değildim ben sene mail. Sen ektin aklımı zail. Mene tə'n eyleyen gafil seni görecek utanmaz mı? Fizuli rindi şeydadır. Hemişe xalqa rüsvadır. Sorun kim, bu ne sevdadır? Bu sevdadan usanmaz mı?

0: Gece Yolcuları'nın önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcuları'na selamını getirdim. Bugün de tek
0: selam. Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyoruz.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözleriyle paraladı yar beni, beni yar beni, beni yar beni, beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Sevilen bir ismi arıyoruz. Sevgili Elif Buse Doğan bizimle. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Açsam gitsem bu şehirden
0: bir gün ansızca. Dinleyicilerinden gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dinginme duru bir sesin var.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünen'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor mesela.

İyi akşamlar efendim. Sizlerle birlikte olmanın yine bu akşam mutluluğunu yaşıyoruz. Çok güzel bir eserle programımıza başladık. Şekip Ayhan Özışık'ın Muhayyer Kürdi makamında çok güzel bir eseriyle. Rüzgar söylüyor şimdi o yerlerde bizim eski şarkımızı. Vazgeç, söyleme artık, hatırlatma mazideki aşkımızı. İkinci eserimiz Amir Ateş'in Bir Kızıl Gonca'ya Benzer Dudağın.

başrollerini Hülya Koçyiğit ve Kartal Tibet'in paylaştığı Son Hıçkırık filminin müziği. Şekip Ayhan Özışık ve Sadık Şendil'e ait.

bir gün çok görür.

Mevlüt Anday'a ait. Alaturka isminde. Şimdi koltuğuma geçiyorum ve sizlere bu güzel şiiri seslendireceğim.

Çık benim şair tabiatım, çık orta yere. Fakir güzelinden söyle, hasret ateşinden çal. Çal, söyle benim derdimi sevdalı sesinle. Hep bilinen şarkılar gibi olsun. Hani dili biçareden, sun da içsin yar elinden. Yani bilinen şarkılardan olsun. Yeni sözler arama, nafile, derdim yeni olsa anlarım. Gel, hazırından söyle bu akşam. Üzme, yetişir, üzme firakınla harabı. Sonunda ah çekeriz derinden. Kim anlayacak sahiden olduğunu? Sen söyle yalnız, zülfündedir bahtı siyahın bestesine.

Şimdi okuyacağımız eser Nihavend makamında ve Şeki Bayan Özışık'a ait. Bahar gelmiş neyleyim, neyleyim bahar yazı ve Şevket Aşıkuzun piyanoda refakat edecek.

Gramofondan mikrofona devam ediyor. Şimdi Deniz Kızı Eftelya'nın Taş Plak okuduğu Kadıköylü isimli eseri sizlere birazcık da o dönemlere giderek seslendirmeye çalışacağım.

Şimdi Muzaffer İlkar'ın yine çok sevdiğiniz bir eseri. Şarkılar seni söyler, dillerde name adın. Aşk gibi, sevda gibi, huysuz ve tatlı kadın.

seni düşündüm durdum hatıralarla avundum durdum dün gece seni.

vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

0: Benim sanat hayatımın başlangıcı birkaç kategoride değerlendirilir. Bir, enstrümanı elime aldığım yıl. İki, enstrümanımda belli bir virtüözlüğe kavuştuğum yıl. Enstrüman sanatçılığı olarak ünlenmeye başladığım yıl. Bir de şarkıcı olduğum, şarkıcı yorumcu Coşkun Sabah. Onun için sanat hayatının başlangıcı deyince ben böyle biraz neresinden başladım diye düşünüyorum açıkçası. Müzik doğduğumuzdan itibaren evde olan bir sanat dalı. Onun için yani ben müzikle birlikte doğdum diyebilirim.
1: Coşkun Sabah adeta sanatçı olarak yaratılmış bir isim. Gerçekten çocukluğundan beri müziğe gönül verdiğini ve daha ilk gençlik yıllarında çok önemli bestelere imza attığını görüyoruz.

Ben Ud'la 9-10 yaşlarımda tanıştım. Rahmetli babam amatör bir udiydi. Zevki için çalardı. Tabii evde ut olduğu için cümbüş vardı o zaman. Cümbüş ut aynıdır. Akort yapısı olarak, çalma tekniği olarak birebir aynı. Şekil farkı var sadece. Neyse 10 yaşında cümbüşü, udu çaldım. Bu bir başlangıçtır. Daha sonra ailece İstanbul'a geldik. Rahmetli babam, annem. Ailece İstanbul'a yerleştiğimizde ben henüz daha 18 yaşındayken babam elimizden tutup, abim de 21 yaşında belediye konservatuvarına bizi yazdırdı. Mecidiyeköy Ortaklar Caddesi'nde şirin bir villadaydı o zaman. Bu da bir evre sayılır. Konservatuvara yazıldık. Daha sonra babamın iflas etmesiyle birlikte enstrümandaki ustalığımız, hünerlerimiz ticarete dönüştü. Gazinolarda en büyük astrolistlere ut çalmaya başladım.

0: hemen böyle tepeden başlamadık. Düğün salonlarında, çay bahçelerinde müzik yaparak başladık. O zaman bir keman üstadı, Müzisyenler Kahvesi'nde Kirkor Küçük diye bir keman üstadı ilk bizi keşfedip A kategoride Bebek Belediye Gazinosu, pardon, Gaskonyalı Toma Bebek'te, ama anlattığım yıllar 1970 yıllarından bahsediyorum. orada bizi Sevim Tuna'ya, Sevim Tanürek, yani az solistlere gazinoya terfi ettik biz. Daha doğrusu çay bahçesinden çıktık, gazinoda ut çalmaya başladık.
1: Tabii jenerasyon olarak kendisi gençliğinde işte Zeki Müren'e ut çalmış, Bülent Ersoy'a çalmış, birçok ünlü sanatçıyla çalışmış, Emel Sayınlar gibi.
2: Coşkun Sabah konservatuarlı bir müzisyen, bir udi. Nitekim yıllar boyunca da sahnede, gazinolarda önemli Türk müziği solistlerinin arkasında ut çalıyor. Fakat bir yerden sonra bestecilik tarafı da keşfedilmeye başlanıyor ve Baharı Bekleyen Kumrular gibi onun ilk büyük hiti oluyor. Bestesini yaptığı ve popüler olan, dillere düşen ilk şarkı oluyor. Sonrası da geliyor zaten. Coşkun Sabah besteleri her yerde çalınıp söylenmeye başlıyor.
0: Mihenk taşlarından biri de ben sahnelerde ut çalarken, Bülent Ersoy da benim konservatuvardan sınıf arkadaşım. Bir gün Maksim'e geldi, birisi prova yapacağız, yeni bir isim. Bir de baktık karşısında Bülent çıktı, Bülent Erkoç onun esas soy ismi. Konservatuvardaki bizim arkadaşımız olduğu dönemdeki Bülent Erkoç. Bülent sen misin, hoş geldin, Coşkun diye bir şey yaptık. Neyse, orada çalışırken 1978 yılında Baharı Bekleyen Kumrular gibi büyük sükse yaptı. 45'lik o dönemin. 1978 yılının yılın şarkısı seçildi. Altın Kelebek o zaman da vardı. Altın Kelebek'in 3. yılı. Ben yılın bestecisi oldum. Daha henüz 25 yaşında bir delikanlıyken. 24-25 yaşında yılın bestecisi oldum ben. Baharı Bekleyen Kumrular da yılın şarkısı seçildi. Bülent Ersoy da benim hayatımın dönüm noktasından diyebilirim. Neden? Çünkü Baharı Bekleyen o kadar kuvvetli bir şarkı oldu ki adettir az solist bir çok meşhur şarkıcının bestecisi sahnede herhangi bir enstrüman çalıyorsa ona mikrofon tutulur. Bülent de ikinci bölümü bana okutuyordu. Ben de unutamam geçse de yıllar, seviyorum seni.

0: aşkı.
1: O bestenin şaşasıyla ben şarkıcı oldum. Daha önce ben şarkıcılığı uzaktan yakından hiç düşünmediğim bir meslek. Yani aklıma bile gelmiyor. Ben ut tınarçısıyım, ut çalıyorum. Bildiğimiz bir enstrümanistim. Düşün mesela Fazıl Say. Şimdi Fazıl Say'ı kim hayalinde şarkıcı olarak canlandırabilir? İşte Bülent Ersoy zamanında bana mikrofon tutmasa veya ben o şarkıyı bestelememiş olsam, ben şu anda Klasik Türk Müziği Devlet Korosu'ndan emekli olmuş, İstanbul Radyosu'ndan emekli olmuş bir emekli, ihtiyar olarak evinde zapping yapan bir emekliydim.
2: Coşkun Sabah bir yerde artık solistlerin arkasında çalmak yerine sahnenin önünde solist olmayı tercih ediyor. Biraz da aslında arkasında çaldığı solistlere kızması buna sebep oluyor ama iyi ki de oluyor çünkü Coşkun Sabah besteleriyle popüler olduğu dönemde bir anda şarkıcılığıyla da popüler oluyor.

0: Benim müzisyenliğe, yani şarkıcı müzisyenlikten çıkıp şarkıcılığa geçiş yılım 1980 yılı. 1980 yılı, 81 yılında yine Sevilanas Elmadağ'da Şan Tiyatrosu'nun karşısında, şimdi yandı, Şan Tiyatrosu diye bir şey yok. O zaman Şan Tiyatrosu vardı Elmadağ'da. Orada ben Sevilanas'ta one man show yapıyorum. Yani udumla tüm geceyi götürüyorum. Ferdi Özbeğen'den ilham alarak. Ben demiştim ki o yıllarda Ferdi Özbeğen'in piyanoda yaptığını ben udumla rahatlıkla yapabilirim. Udumu alıp bir tam geceyi, bir bütün geceyi udumla insanları dans ettiririm, oynatırım, duygulandırırım, hislendiririm, neşelendiririm diye. Piyanist şantörün ne yapıyorsa udi şantör olarak onun da mucidiyim. Türkiye'de bulan adamım. Bugün Türkiye'mizin her tarafında işte Antalya, İzmir, Ankara, İstanbul neresi olursa olsun Kayseri bir udi şantör elinde udla çalıp söyleyen bir genç gördülerse bunun başlangıcı Coşkun Sabah'tır.
1: Dönem taverna müziğinin çok yaygınlaştığı bir dönem. Herkes klavyeyle şarkı söyleme peşinde. Çünkü bu hem ekonomik hem de dinleyicinin hoşuna giden, sevdiği bir şey. Nitekim bir dolu taverna müziği şarkısı çıkıyor o dönemde. Coşkun Sabah'ın onlara alternatif olarak udi şarkıcı modasını başlattığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Evet, yine ekonomik çünkü bir udla sahneye çıkıyor. Belki ona bir klavye, bir ritim eşlik ediyor. Ama bir taraftan da klavyenin elektronik sesleri yerine kulağımızın daha aşina olduğu, daha severek dinleyebileceğimiz ud sesi var. Ve Coşkun Sabah'ın arkasından nitekim bu bir ekol haline geliyor ve bir dolu udi şarkıcımız oluyor o dönemde.
0: 1981 yılında Sevilanas'ta müzik yaparken sağımda bir masa, hiç unutmuyorum, Egemen Bostancı. Çünkü Şan Tiyatro'yla karşı karşıya. Egemen Bostancı, rahmetli Erol Simavi, Hürriyet Gazetesi'nin sahibi. Yine rahmetli Ergil Tezer'di, Erol Simavi'nin sağ kolu ve danışmanı gibi bir şey. İşte Egemen Bostancı'nın hanımı, böyle 6-7 kişilik bir grup, beni çok beğendiler. O arada sahnede Rodrigo'nun gitar konçertosunu yapıyorum gösteri. Albeniz'in Astoria'sını yapıyorum, gösteri yapıyorum. Çok etkilendiler, konser bitti. Şef garson geldi dedi, Egemen Bostancı sizi boş varsa masaya arzu ediyorlar. Biz tabii sanatçı olarak öyle her masaya konser sonrası oturmayız. Bu şık değil esasında bakarsanız. Ve de etik de değil. Yani ağırlığını korumak istiyorsan bir sanatçı gidip konser sonrası oradaki bir masaya oturmaz. Ama bunu isteyen Egemen Bostancı ve de Erol Simavi. Sonucunda ben gittim masaya. Egemen Bostancı dedi, Coşkun itiraz istemiyorum. 7 gün sonra karşıda yeni bir müzikalimiz başlıyor. Müzikal Kahkaha, Selma Güner'i Orhan Boran, seni de hemen atıyoruz. Ben olayda yokum, olay bitmiş, senaryo yazılmış, yani müzikal ortaya çıkmış, her şey tamam. Ve 6 gün kalmış oynamaya ilave, last minute, son dakika sürprizi. Neyse, dedim burası var, dedi orada bitiriyorsun, buraya geçiyorsun. Senin burada sahnen kaç? Geçmiş gün 10 çeyrek geçe gibi şey yapıyorum. Orada 9'dan 10'a kadar bir saat oradasın. Seni iki bölümde çıkaracağım. Şu gösterini yapacaksın, utlu yapıyorsun. Buraya geleceksin. İstanbul'daki gezen kitle şaşırdı benim o performansıma. Bu bir mihenk taşıdır. Bir anda çığ gibi bütün İstanbul Coşkun Sabah'a konuştu. Utla Rodrigo'nun gitar konçertosunu çalıyor. Utla Granada çalıyor, İspanyol müzik, Albeniz'in Astoria'sını çalıyor. İspanyol müziğin bütün meşhur melodilerini ben utla çalıyorum.

0: bütün geleneksel sazlarımız içerisinde icrası en zor olan uttur, mutlak virtüözlük gerektirir. Ve gerçekten Coşkun Sabah hakkını vererek çalmıştır udunu bugüne kadar. Sesiyle, yorumuyla, besteleriyle olağanüstü bir isim.
1: İnanılmaz bir alkış, inanılmaz bir sükse yaptım. Hatta biz düşündük ki, ya Sevil Anas karşı karşıya oraya çıkarsan buraya müşteri gelmez. Aha, dediler tam tersi, sen gör ne oluyor. Müzikal Kahkaha, bu müzikale girdikten sonra Sevil Anas 20 gün bütün rezervasyonu doldurdu. İnanılmaz bir iş. Dönüm noktası, işte alın size dönüm noktası. Arkasından da 3 tane akabinde o bitti. Yeni müzikal başlayacak. Neşe-i Muhabbet, Emel Sayın. O kadar büyük kitle edinmişim ki. İnanılmaz kitle.

Coşkun Sabah'a geliyor resmen. Egemen Bostancı, bu müzik halde sen de varsın. Ya yapma etme, sen de varsın. Neşe'ye muhabbet başladı. 2,5-3 ay o sürdü şantiye turusunda. Neşe'ye muhabbet bitti. Yeni müzikal başlıyor. Saz mı caz mı? Egemen Bostancı çağırdı. Sen devam ediyorsun. Ya Egemen abi, istemem. Sen devam ediyorsun. Kadroda Sezen Aksu, Nükhet Duru, Coşkun Sabah. Sözlerim vardı onca yollardan bana ulaşan.

0: Ben oldum olası hep yaşımdan hep daha genç gösteririm. Yani öyle diyor, öyle bir yüce Tanrım'ın bize bir lütfu var bu konuda. Yüce Tanrım'ın bir armağanı mı desem nedir? Hep oldum olası yani 90'lı yıllarda da yaşımdan daha ufak gösteriyordum. 2000'li yıllarda da, 2023'te de gibi. CS'de çalışıyoruz. Yılda 91 falan. 91 olabilir. Aşığım sana dönemi. Ama müzik hayatım da mesela TRT'ye girdiğim yılda 1972. Şimdi 72'de tabii beni bir insan TRT'de, o zaman siyah beyaz televizyon olduğunda daha şarkıcı değilim. Klasik orada uç çalıyorum televizyonlarda. Siyah beyaz zamanı da işte Emel Sayın'da uç çalarken, efendim de o zamanki işte Bülent Ersoy'a, Zeki Müren'e uç çalarken televizyonda görüyor. Herhalde o zamandan kalma bir yaş almış bir çift diyelim. Böyle nasıl karı koca dans ediyorlar. Ama yaşları da tahmini 80-85 diyebilirim yani. 82-83 zar dans ediyorlar. Dans müziği yapıyorum orada. Geldi yanaştı bize, bana. Ya evladım dedi, daha Coşkun Sabah çıkmayacak mı sahneye ya evladım? Onu bekliyoruz. Allah Allah. Bir de baktım Selim Çaldıran da bana eşlik ediyor. Selim kafada yerde, kafası ellerinin hizasında gülüyor. Yani katılmış günlerken. O önce mana veremedik. Herhalde beni o yıllarda genç gördü. Hatta bir Ankara konserine de, Kent Otel var. Onun sahibinin kızının nişanı mıydı ne gittik. O, lobiye girdim. Kent Otel'in sahibi, ya dedi, Coşkun Sabah'ın küçük kardeşi mi geldi, oğlu mu geldi kardeşim? Ben Coşkun Sabah'la anlaştım dedi. Beni herhalde genç gördü.
1: Yani sahne dışında çok iyi bir arkadaş, dost, her türlü şakayı yapabildiğimiz bir insan. Ama sahneye çıktığı zaman birdenbire böyle devleşen, büyüyen biri oluyor. Coşkun Sabah gerçek anlamda sahnede udu eline aldığı zaman Coşkun Sabah oluyor.
2: Kendisiyle bir abi kardeş, dostluk ilişkimiz olduğu için yakından tanıyorum kendisini. Son derece iyi bir insan, kimse hakkında kötü düşünmeyen, kötü alışkanlıkları olmayan, hayata güzel bakan, güzel gören, bütün insanları seven, sevgi dolu bir yüreğe sahip bir insan. Ve bir başka özelliği de aslında Coşkun Sabah Süryani olmasına rağmen toplumun her kesimine dokunmayı başarmış, her kesim tarafından da sevilmekte olan bir isim hala. Coşkun Sabah hakikaten müziğimizde bir efsane diye tabir edebileceğimiz bir isim.
0: Üç nesil yaşayan bir sanatçıyım. Biraz önce bir laf ettim. Ben yaşımdan bir 15 yaş her zaman genç gösteren bir şarkıcıyım. Ben 70'li yılları yaşadım. Bakın size verdiğim biraz önce örnekler var. Baharı Bekleyen Kurmular gibi 1978 yılının şarkısı dedim. 80-81 yılına kadar sahnelerde uç çaldım ben. Sahnelerde müzik yaptım, uç çaldım. O yıllardaki müzik ortamını gayet iyi biliyorum. Sanatsal idi. Yani özel kanalların promosyona dayalı, parayı veren düdüğü çalar misali bir ortam oluştuğu için de yoz müzikler tavan yapmaya başladı. Gerçek müzikler, o benim canım, o sanatsal değeri olan sanatsal müziklerde geri saymaya başladı. Şu anda neredeyse unutulacak seviyeye geldi.
1: Soundlaştıkça daralan, yani ne kadar büyük bir sound var dediğimiz şeyde aslında müziğin ne kadar küçüldüğünü görüyoruz ve küçülerek de gidiyor. Ne zaman değişecek bilmiyoruz. Sanıyorum bundan sonra bir Coşkun Sabah melodisi daha hani bir başkası tarafından yapılabilecek mi, ortaya çıkacak mı? Yeni bir Coşkun Sabah, yeni bir melodik düzeni oluşturabilecek biri çıkar mı? Çok zor. İşte o yüzden çok değerli sanatçılarımız arasında yer alıyor Coşkun Sabah.
2: Türkiye'nin sadece 1980'li, 90'lı yıllara damgasını vurmuş bir isim değil Coşkun Sabah. Dünya döndükçe onun şarkıları da çalınmaya devam edecek.
0: Şimdi benim hayatımda bilinçli olarak şu son 4 aya kadar hiç kimseye böyle bilinçli ben bu şarkıyı şuna yazayım, bu şarkıyı buna yazayım diye bir şeyim olmamıştır. Totalde %80, %90'ı büyük kitleyi, ben Türk halkını gözümün önüne getiriyorum. Benim aldığım sevgi, saygıyı gözümün önüne getiriyorum. Bana gösterdikleri teveccühü gözümün önüne getiriyorum ve şarkılarımı Türk halkına armağan ediyorum. Ama şunu itiraf edeyim, en son Gözlerin diye bir tekli çıkardım 3 ay önce. Bu arada eğer izlemeyenler de, her şey dijitalde de artık. Şimdi diğer CD, kaset yok biliyorsunuz. Dijitalde girdiğinizde Gözlerin Coşkun Sabah çok sıkı bir şarkı çıkacak. O zaman birlikte olduğum arkadaşım, aa ne güzel senin gözlerin varmış ya, boncuk gözlü. Harika gözlere sahipsin dedim. Dur senin gözlerine bir şarkı yapayım dedim. Kişiye özel bir tek yaptığım şarkı o şarkıdır. Ondan önce bütün yaptığım şarkılar. Bir de anıların, tabii müziği bendenizin, sözü de Coşkun Sabah, Ahmet Selçuk İlkan karışımı. Önce askerde, askerliğimin son haftasında İzmir'de başlayan bir şarkı. Onu da herhalde şuur altı hortladı diyorum. Ben bilinçli olarak, hadi askerliğim bitiyor, gelecek hafta tezkere alacağım. Anılar diye bir şarkı yazayım diye öyle düşün, plan yapmadım ama Alsancak sokaklarında gezerken böyle, bu akşam içinde üzün

Şimdi artık 8 ayda bir veya 10 ayda bir tekli çıkarıyorum. Gözlerin 3 ay önce çıkardığım bir tekli. Hakikaten güzel bir şarkı. Yani ben her şarkıma güzel demem. O konuda alçak gönüllüyüm. Ama Gözlerin gerçekten şarkının dibi. Şimdi 3,5 ay oldu çıkardı. Şimdi önümüzdeki 20 gün içerisinde, 1 ay içerisinde aynı şarkının gençlere yönelik versiyonunu çıkaracağız. Yani altyapısı önde. Buna versiyon demeyeyim. Remix, yani kılık değiştirdi şarkı ama hızlandırmadık şarkıyı. Remix deyince şu anda tempoyu hızlandırma olarak hep adlandırılıyor. O başka bir şey. Temposu aynı. Tempoda değişiklik yok. Böyle bir düşüncemle Ekim-Kasım ayında sevenlerimizle görüşürüz diyorum. Ve de sizlere çok teşekkür ediyorum.

0: aslında savaş için değil, barış için. Ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
1: Bir akşam üzeri emir geldi, herkes çabucak toparlansın. Zaten hazırdık.
2: Rumların sürekli beklediğinde gelmedin, hiç mi beni sevmedin? Şarkılarına karşılık Ümit Yaşar Oğuzcan'ın küftesini yazdığı Bir Gece Ansızın Gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.

0: 4 aydan fazla mevzide yattık. Mevzinin içine yattık. Yatak izi hiç görmedik.
1: 5 puan dağlarından aşağı inmedik. 2,5 ay. Postanlar ayağımızdan çıkmadı. Hasan Mutlucan vardı. Belki siz onu dinlediniz mi bilmiyorum. Bize öyle bir kuvvet verdi ki. Ben buna şahit oldum. Bütün arkadaşlarımıza şahit oldum.

0: tarih önünde ilan ediyoruz.
1: Gençlerimize de tavsiyemiz, bu bayrağı biz bu yaşta buraya kadar getirdik. Bundan sonra onlara teslim edeceğiz. Onlar da çok iyi inanıyorum ki kendi yaptıkları çalışmalarla en üst düzeylere taşıyacaklar. En üstte bizim Türk bayrağımız her zaman için onurla, gururla, şerefle dalgalanacak.
2: Barış'a giden yol bugün TRT Müzik'te.

0: kıymetli abim Selahattin Alpa'yı huzurlarınıza davet ediyorum.
1: Gözlerine paraladı yar beni beni, yar beni beni, yar beni beni.
2: Ve diyorum ki Mehmet
0: Demirtaş.

0: Allez, à ça.
1: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Ben ve arkadaşlarım, piyanoda Tolga Kılıç, kemanda Can Olgun ve perküsyonda Mehmet Akatay. Sizi bu akşam çok güzel müziklerle kalbimizin en güzel köşesinde ağırlamak istiyoruz. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim hoş geldin.
2: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten.
1: Çok gerçekten.
2: Hoş bulduk. Çok güzel oldu.
1: Nasıl dans ediyorum ama?
2: Harikasın.
1: Diyorlar her ki zaman. Böyle dans etme. Diyorum ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaadenle ben de bir 5 dakika böyle dans edeyim diyorum.
2: Sen de bir çalma pozisyonu da oluyor. Bu sana ait bir şey. Yapabilirsin. Arkadaşlar dans edebilir.
1: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
2: Ben teşekkür ederim.
1: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan biliyorum.
2: Selen'cim. Keyif aldınız.
1: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun.

0: Bu ilgi nereden geliyor ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
1: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce,
0: Estağfurullah.
1: ama hani naçizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey
0: Ama
1: müzik.
0: profesyonel ekiplerle çalışıyorsun, o var mı
1: Evet,
0: onu da söyleyeyim.
1: çalışıyorum. Tabii, çalışıyorum. Hani bir de konservatuvar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu ve genelde de ben müzik bölümüyle hep vakit geçirdiğim için beni müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde iki ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı.
0: Ya.
1: O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman, yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle böyle çeşitli
0: Daha ne? Ya senin
1: hikayemiz
0: müzisyen olma gibi bir zaten şansın
1: var. Ya evet, herkes
0: yok
1: çalıp
0: ki.
1: söylediği için
0: Evet,
1: öyle,
0: evet,
1: ben de
0: evet. Çok
1: öyle bir
0: güzel.
1: eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum, yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya başladın? Yeni başladın zannediyorum,
1: Yeni
0: değil mi?
1: başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Keskin'in bizi davet edişiyle beraber. Aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup
0: Biliyorum.
1: neredeyse. Fırat İkisivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise Hep Barabar olarak başka bir
0: Hep
1: formatta.
0: beraber. Çok,
1: Aynen, kalabalık böyle oyuncu
0: çok
1: arkadaşlarla
0: güzel.
1: beraber birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İkisivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyuna mı? Hayır, konsere
0: Çok
1: diye.
0: karizmatik değil mi ama?
1: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte, kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda dahil olmuş olabiliriz. Bakalım.
0: Valla müzik tabii, ben de babadan, aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar, işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
1: Öyle
0: Tabii
1: oluyor, değil mi?
0: yani tamamen bir hayat, müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
1: Tabii
0: ya. Evet, o
1: tabii.
0: doğuştan gelen bir şey aslında.
1: Aynen öyle,
0: Doğduğun andan
1: aynen.
0: itibaren. Burada sevgili Mehmet Akatay, yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
2: Evet.
0: Can
1: Yani ne güzel.
0: Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani baba davul da
1: Baba
0: babası
1: davul.
0: davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllarca. Şimdi biz beraber çalışıyoruz
1: Ya
0: yıllarca.
1: ne güzel.
0: Ya.
1: Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel. O gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi, ama ailede bizde şey, hobi anlamında, yani bir araya gelindiği zaman çalınır, söylenir. Hani
0: Çok
1: bu
0: güzel
1: bizim
0: ya.
1: geleneğimizde olan bir şey. O
0: O zaman
1: yüzden
0: madem biz hep beraber bir araya geldik,
1: o zaman bir
0: bugün
1: şarkı mı?
0: de hadi bir şarkı söyleyelim.
1: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim?
0: Tabii
1: Bugün
0: söyleyebilirsin.
1: sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
0: Aa, ne güzel, o zaman çok
1: Evet.
0: güzel bir anı da bırakmış
1: Evet,
0: olacağız yani
1: aynen öyle.
0: kendimize.
1: Ya o yüzden çok anlamlı bir program
0: Çok
1: olacak bu benim
0: sevindik.
1: için.
0: Vallahi o zaman çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Böyle bir
1: teşekkür ederim.
0: repertuar seçtiğin için. O zaman hadi.
1: Hadi.
3: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizisini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var. Benim mi bilemediğim.

0: Selen'cim şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde 4. sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. 2 kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahneye çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
0: Ama
1: peşindeyim.
0: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen, gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum, ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledim ben mi acaba, böyle gerçekten yani biliyorsun biz sanatçılar
1: Evet canım, biz
0: yani
1: biraz yüksek olabiliyoruz.
0: oyuncular, müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan.

0: Yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
1: Ay,
0: oyuncusun,
1: teşekkür
0: müzisyensin.
1: ederim.
0: Yani bütün vücudunla söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlıkları göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
0: Ben hep söylüyorum, mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenleri, ihtiyaç duyanlara şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım, böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir, yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
1: En büyük terapi.
0: en büyük terapi, yani yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun, hayata bakışın değişiyor.
1: Ve kendini çok güzel ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
0: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
1: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
0: Yani
1: de.
0: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
1: Yok.
0: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca sanatçı olamıyorsun. Evet, belki mesleği
1: Evet,
0: icra
1: doğru.
0: ediyorsun ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçı tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
1: Yaratıcı sanatçılar diyelim
0: evet,
1: belki.
0: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
1: Söyleyelim bakalım.
0: müsaade edersiniz hanımefendi,
1: Tabii ki,
0: eğer.
1: tabii ki. Hemen söylerim.
0: Hadi
1: Hiç
0: hemen.
1: kaçmam.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker, ve çok sevdim. Ve zaten bir sene sonra Dinle ile üçüncü oldular. Bu şarkıyla da 6 ya da 7. olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani hani o günden beri en sevdiğim şarkılar listesinde ilk 5'tedir 5. mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
0: O günlere
1: kendisine
0: gittik
1: mesaj
0: ya.
1: attım ben Şebnem
0: Evet.
1: Hanım'a.
0: Ne güzel.
1: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu. Onure oldum dedi. Öyle bir
0: İyi de bir
1: güzel.
0: derece almıştık bu şarkıyla.
1: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
0: Evet.
1: Tolga, öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden onu seçtim.
0: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına çalacağın bir şey olsun.
1: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
0: Bence onu yapalım şimdi.
1: Tamam, onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
0: Ben biraz
1: şarkı.
0: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
1: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
0: Hadi o zaman onu da çalalım.
1: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür ederim.
0: Yine bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle tabii.
1: O enerjiyi dengeli, doğru.
0: Bilgiyle dengeli.
1: Bilgiyle ve çalışmayla.
0: Olgunlukla
1: ve,
0: biraz.
1: Aynen öyle. Kalple. Yani.
0: Ya çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar.

0: O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
1: Allah
0: bazen bir şeyler
1: kahretsin.
0: fazla olduğu zaman hani onu
1: Evet.
0: bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar artık
1: Ama inişler
0: demeyi.
1: çıkışlar da çok yüksek olur.
0: Çok
1: Enerji
0: olur
1: yüksek olan
0: tabii ki.
1: insana. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
0: Aynen.
1: Evet.
0: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa. Yani aynı anda 15 bin tane şey
1: Doğru.
0: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
1: Evet.
0: Galiba öyle bir şey var.
1: Herhalde ben çok hastalanıyorum, sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
0: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen
1: Belki
0: olarak.
1: bir psikiyatriste gitsem iyi olur.
0: Hayır gitme. Sen çalmaya devam et. Gitme bir yere.
1: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
0: Ben
1: şey de
0: teşekkür
1: eklemek
0: ederim.
1: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
0: Evet.
1: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneğiyle götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
0: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden, yitirmeden.
1: Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
0: İnşallah.
1: Biz
0: Ne güzel olur.
1: hazırız.
0: Ay çok güzel olur. Hadi bakalım.
1: Çok öpüyorum. Görüşürüz.
0: Sevgiler hepinize. Çok
1: Çok
0: teşekkür ederim.
1: teşekkür ederiz.
0: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
1: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederim.
1: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

0: gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün gece yolcularına selamını getirdim.
0: Bugün de tek yapıldı. Evet, Uğur biraz daha sızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolluyorum.

kalkan binip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem neye gelir, nereye gider. Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Bugün de ölmedim anne.

0: Birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine size çok özel bir repertuar çalacağız ve çok çok özel bir konuğum var. Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Sadece müzik değil, daha da çok bağlamanın tanıtılmasında inatla, özellikle batıcılar tarafından küçümsendiği yıllarda bağlamanın, o bağlamayı tanıtmak için çok güzel eserlere imza attı. O da yetmedi, yabancı, dünyaca ünlü eserler çaldı. O da yetmedi, aslında tam mutfaktan gelen bir müzisyen davet edeceğim size. Theodorakis'ten ve Faranduri'den, Jules Rimet'lerinden birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. O da yetmedi, aranjörlük yaptı. Birçok değerli sanatçının aranjörlüğünü yaptı. O da yetmedi. Ya bu emekçinin, söz yazarının, bestecinin hali ne olacak dedi. Meslek birliklerinde başkanlık yaptı. Telif haklarının toplanmasında çok özel çabaları oldu. Ama bizim için en kıymetli şey bağlamaya verdiği emek. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.
1: Yavuzcum,
0: Başkan, hoş geldin.
1: hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: Yani hak ettiğin sözler, çünkü gerçekten benim için öylesin.
1: Çok teşekkür
0: Hem
1: ederim.
0: müziğe emek verdin yıllarca, ama özellikle de
1: Evet.
0: bağlamanın tanıtılmasında çok özel bir yerim var. Konuşacağız bunların hepsini, ama önce
1: Bağlama
0: gerçekten
1: konuşsun diyorsun.
0: önce bir bağlama konuşsun.
1: Herkes sussun, bağlama konuşsun
0: Aynen.
1: diyorsun. Evet, öncelikle ben çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum bugün burada. Hem seninle, yılların biliyorsun eskitemediği dostluk,
0: Tabii.
1: hem de burada çok değerli arkadaşlarım var. Yıllarca birlikte de çalıştık zaman zaman. Çok mutlu oldum. O
0: Ben de
1: zaman
0: öyle.
1: başlayalım mı?
0: Tabii.
1: Çalalım
0: Hemen.
1: mı? İki eser çalmak istiyorum Yavuzcuğum. Birisi bir Kemal Sunal filminin ana temi, ana müziği. Zaten dinleyince hemen kulaklarınızda olduğunu düşünüyorum. Hangi film olduğunu anlayacaksınız. Aslında En Büyük Şaban filmin adı. Bir Oğuz Abadan bestesi. Ona bağlı olarak da yine film müziklerinin tartışılmaz ustası sevgili Cahit Berkay'dan Kadir İnanır, Türkan Şoray'dı sanıyorum.
0: Devlerin
1: Devlerin
0: aşkı.
1: Aşkı. Evet, bu ikisini bağlı çalmayı düşünüyorum.
0: Lütfen.
1: Teşekkür ederim.
0: Sahne senin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ahmet.
1: Teşekkür ederim.
0: 1979 girişisin değil mi konservatuvara?
1: Evet.
0: Enstrüman bölümüne ilkokuldan sonra çocuk
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. O zaman biliyorsun öyle bir şey vardı. Şimdi değişti eğitim sistemi sanıyorum.
0: Evet, değişti.
1: İlkokulu bitirdik. İşte sınava girdik.
0: Evet.
1: Bir sene hazırlık okuduk konservatuvarda.
0: Ben de öyle. Aynı
1: evet,
0: dönemiz.
1: Evet. Ankara'daydı değil
0: 76
1: mi?
0: 76 benim de giriş.
1: Evet. İşte ortaokul, liseyi okuduk. Sonra yükseğe geçtik. Konservatuvarın yüksek bölümüne. Fakat tam böyle benim müzikal olarak çok çok yoğun olduğum bir zamana denk geldi. Bir de Kültür Bakanlığı Orkestrası'nı o zaman kazanmıştım.
0: Modern folk,
1: Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu.
0: Evet, o da çok özeldi. İlk kurulduğu zaman çok ses getirmişti.
1: Evet.
0: Çok işte, konuşuluyordu.
1: Biz işte aranjelerini yapıyorduk o zaman. Hı-hı. Biliyorsun aynı zamanda bağlama çalıyordum. O da olunca ve stüdyo kayıtları çok fazla olunca ben aslında konservatuvar 3'ten ayrıldım. Yani hmm. yüksek okul mezunu değilim. 3 ve 4'ü okuyamadım.
0: Sonra dışarıdan bitirebilirsin. Yok.
1: Ya ben
0: istemedin de.
1: Şey değilim. Çok akademik kariyere çok saygı duyuyorum ama
0: anladım.
1: Ben biraz memnunum. Yani benim için bir tabii ki okuyup şey yapmak isterdim. Çok değerli hocalarla, çok değerli akademisyenlerle çalıştık. Yani birkaç isim saysam mesela işte Nida Tüfekçi gibi, evet. Yücel Paşmakçı gibi o zaman, tabii. Demirhan Altuğ gibi değerli hocalarla çalıştık. Türk müziği mesela, sanat müziği de vardı, batı müziği de vardı, halk müziği de vardı. Bu arada ben aslında okulda tar öğrencisiydim. Bağlama çalıyordum ama tar kontenjanından girmiştim. Sonra zaten yine bağlamaya devam ettim. Böyle bir serüven.
0: Çok profesyonel müzik, yani un kapanı müzik piyasasına çok erken yaşlarda girdin.
1: Evet.
0: Çok da Tarkan, Zühtü Livaneli, Nazan Öncel önünde bir şey var. Birçok sanatçı arkadaşa hem aranjörlük hem enstrümanist
1: evet.
0: olarak eşlik etmişsin.
1: Ya o zaman öyle bir çok yoğun bir dönemdi biliyorsun senin de.
0: Bizim dönem biraz şeyimiz benziyor müzik hayatımız
1: kesinlikle.
0: Birbirine. Ben kesinlikle. De tam işin mutfağından
1: i̇şte.
0: Gelmeyeyim.
1: Sen İzmir'deydin sanıyorum.
0: Ben Ankara Devlet Konservatuarı 76 sonra İzmir Devlet Konservatuarı. Yani, orada da 79'un evet. sonunda ayrıldım ben.
1: Hatırlıyorum evet. Yani aslında evet benzeşen bir şeyimiz var. Bir de sahnede çalışıyordum. Sen
0: i̇şte
1: de sahnede
0: ben
1: çok çalıştın.
0: İzmir Fuarı'nda 87-88 bizim Osman'la beraber
1: evet evet. Ben
0: çok
1: de o
0: çalıştık.
1: Ara fuarda bazı sanatçılarla çalışırken
0: evet.
1: geliyordum. Hatırlıyorum
0: evet.
1: konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle benzeşen bir müzik serüvenimiz
0: evet.
1: var. Aslında işin mutfağından geliyoruz.
0: Evet. Yani. Peki Üstad yani daha konuşuruz ama biz o güzel bağlamam ve sırada gurbet var.
1: Evet, Gurbet,
0: da...
1: Çöpçüler Kralı. Biliyorsun Kemal Sunal'ın filminin ana temi. Sevgili Özdemir Erdoğan.
0: Bestesi.
1: Evet, çok saygı duyduğum bir müzisyen.
0: Ben de okudum son albümde.
1: Biliyorum,
0: evet.
1: dinletmiştim bana. Çalalım o zaman.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Ne sağlık üstad.
0: Çok teşekkür ederim. 70'li yılların o karanlık atmosferi biliyorsun
1: Evet,
0: filmde
1: evet.
0: özellikle.
1: Peki şimdi merak ediyorum tabii ben de dinledim ama izleyici de işte çaldığın için eleştiride aldığın Godfather.
0: Evet. Godfather biliyorsun film,
1: Müthiş.
0: evet film zaten
1: 10 kere
0: kült. Evet.
1: izledik.
0: Evet. Ben bu arada en çok ikinci bölümünü severim. Robert De Niro'nun olduğu bölümü severim. Nino Rota, o zaman iki tane film müziği yapan adam var şeyde, İtalyan spagetti westernler veya Amerikan filmlerinde. İşte biri Ennio Morricone biliyorsun. Birisi de şey işte yine klasik batı müziği altyapılı bu Nino Rota. Burada hem beste yapmış. Adam öyle bir beste yapmış ki filmin önüne geçmiş. Veya Lalo Schifrin o zaman Mission Impossible Görevimiz Tehlike biliyorsun. Veya işte iyi kötü çirkin. Ennio Morricone.
1: Evet.
0: Bunlar hep filmin önüne geçmiş müzikler.
1: Müzikler
0: Bu
1: çok
0: da
1: doğru.
0: öyle bir şey. Yani çaldığın
1: Çok
0: zaman
1: doğru.
0: herkes bu Godfather. Yani filmi bilmese bile müziği biliyor.
1: Aynen.
0: Evet. Çalalım mı?
1: Tabii ki.
0: Seni dinleyemedik.
1: O ben
0: Sonra.
1: söylerim.
0: Peki
1: Ben
0: tamam.
1: konuk.
0: Tamam. Böyle güzel bir orkestrayla zevkle çalarım bunu ya.

0: Muhteşem. Yani ne kadar güzel tınlıyor
1: Evet.
0: bağlamada.
1: Evet, Nihavend bir de biliyorsun tam
0: Ya.
1: böyle yabancı
0: Yani
1: bir makam
0: evet.
1: değil.
0: Yani bu mesela Şebnem Paker'le televizyonda o güne kadar ki en iyi dereceyi almıştınız.
1: Evet.
0: Bağlamayla bence Ercan abi, yani o neyin ve senin bence çok büyük payı var.
1: Evet, ben de aynı
0: Çünkü
1: düşüncedeyim.
0: o güne kadar hep böyle bir batı taklidi demeyeyim de işte böyle batı şarkılarıyla katılmaya çalıştık ama yerel etnik sazları koyunca çok iyi bir derece aldık. Üçüncü olmuştuk
1: Biz
0: galiba.
1: üçüncü olmuştuk.
0: Evet.
1: Dublin'de yapılmıştı, İrlanda'da. Zaten birinci İngiltere olmuştu, ikinci İrlanda oldu. Aynı şey ülkeler biliyorsun. Şimdi biz üçüncü olduk. Fakat o zaman şöyle bir durum var. Aslında biz o yarışmanın birincisiyiz. Neden? Şöyle teknik olarak baktığın zaman o zaman televote sistemi yok. Biliyorsun oylama yok. Şimdi bizden sonra ne oldu? Bizden bir sene sonra şans yani tesadüf artık oylamalar telefonla yapıldı. Ne oldu? Şeydeki Almanya'daki, Fransa'daki, İsviçre yaşayan bütün
0: Türkler
1: bizim Türk vatandaşlarımız
0: tabii
1: hepsi şeye sarıldılar.
0: telefona.
1: Ve bu güzel bir şey tabii. Ondan sonra güzel de bir şarkı yakalayınca Sertab birinci oldu.
0: Evet.
1: Fakat o zaman dediğim gibi yani bize oyu
0: O oylama
1: verenler jüri.
0: olsaydı.
1: Ya hayır, bayağı bir jüri. Yani bildiğin mesela İsveçli, İzlandalı bir jüri bizi dinliyor. Çalayım mı ufaktan bir hatırlatayım mı?
0: Evet lütfen.
1: Yani mesela şu ezgiyi dinliyor bak şimdi.

0: Turkey 10 point. Ya yani işte şimdi şöyle
1: çok önemliydi.
0: Anlayabilmişler. Ya öyle bir şey oldu ki Yavuzcuğum, ufak bir anımı anlatayım. Oylama yapılıyor. Şimdi Ercan abiyle biz, Ercan Irmak'la kalbimiz canlı yayın ya. Öyle bir oldu ki İtalya kafa kafaya geldik, İtalya. Beraberiz ve son bir ülke kaldı. İzlanda. Şimdi İzlanda uzak bir ülke biliyorsunuz. Şey ülkesi. Türkiye'ye o ana kadar hiç puan vermemiş. Yani İtalya'ya bir puan verse, ki biz vereceğini düşünüyoruz. Biz dördüncü olacağız. Dereceye girememiş olacağız. İtalyanlar da yanımızda oturuyor Green Room'da. Bana böyle gülerek baktı şey İtalyan. Ondan sonra yani biz aldık gibilerinden. Hemen bir şeye sorduk o zaman rahmetli Bülent Özveren. Bülent abidir, bu adamlar bize daha önce oy vermiş mi? Vermemiş. Ondan sonra eyvah dedim. Enteresan bir şekilde bize oy verdiler.
1: 10 puan evet, aldık bizden. Evet, İtalya da puan aldı ama galiba.
0: İtalya
1: 6 puan mı?
0: 4 puan aldı sanıyorum. Ama biz tabii şeye çıkmış olduk. Tabii. Ama ben bu dereceyi alacağımızı şeyde gördüm.
1: Provalarda
0: gördüm. Çünkü çok ilgi gösterdiler. Ondan sonra.

0: sonra. Mesela Yunan arkadaşlar geldiler, Şebnem'den şeyin iznini istediler. Biz de zil kullanabilir miyiz diye. Şebnem zil kullanıyor ya,
1: Evet.
0: Şebnem Paker. Ondan sonra bir sene sonra güzel sevindirici bir olay oldu. Bir baktım Sırbistan Karadağ. Mesela arkada bağlama çalıyor. Önde Kaval, tamam mı?
1: Evet.
0: Şeyde finalde Türkiye'de de olmuştu. Bayağı bir etnik
1: Ya
0: enstrümanlara şey
1: çok.
0: Yunanistan hatırlıyorsun kemençe kullandı şey kemençesi biliyorsun klasik kemençe kullandı. Helena Paparizou mi öyle bir kız ve şey bayağı bir My Number One galiba eserin ismi. Bayağı bir şey aldı. Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Sonra bizden sonra katılan arkadaşlar da etnik enstrümanlarla katıldılar. Böyle bir şeye eğer biz öncü olabildiysek
1: Yani
0: bundan da büyük
1: bence
0: mutluluk
1: çok çok
0: duyduk.
1: etkiliydi bağlama ve
0: Evet.
1: Kaval'ın o
0: Ercan abi.
1: şarkıda eşlik etmesi.
0: Evet. Ya biz oturduk onu tam bir grup çalışması yaptık. Başa dedim ben böyle bir şey yapayım. Ercan abi dedik ben üstüne böyle bir solo yapayım. Ondan Darbuka'da Cengiz vardı uzun Ercümer. Kayıtla o çalmıştı. Mesela Cengiz'in çok güzel şeyleri vardır böyle. Paternleri vardır. Güzel bir ekip oluşturduk. Çok enerjikmişti. Şimdi seyrediyorum bazen böyle YouTube'da falan düştüğü zaman. Enerjik ve şeymişiz. Ama mesela bizi üzen bir şey var orada. Kimse inanmıyordu. Ya, ya
1: Çünkü
0: katılıyoruz.
1: siyaset
0: Siyaset ya
1: yapılıyor.
0: işte
1: İşte
0: bunlardan bize oy çıkmaz. Her zamanki gibi birbirlerini destekleyecekler.
1: aynen.
0: Zaten jüri var, anlaşmalı falan deniyordu. Ya biz gittik. Ondan sonra bizi buradan yolcu eden kimse yok. Basından bahsediyorum. Havaalanından
1: Ama
0: ona bindik.
1: karşılama
0: Dönüşte
1: nasıl oldu ama?
0: yani ben böyle bir izdiham hatırlamıyorum. Ana haberler bizi o zaman kapışıyorlar. İşte bir anda Reha Muhtar'a katılıyoruz. Bir aynı anda işte Ali Kırca ötekine katılıyoruz.
1: Ya.
0: TRT bizi aldı. Çok güzel şeyler yaptı falan. Ama ne oldu sonra? Bunlar böyle bir enerji oluşturdu.
1: Bir
0: İşte mesela
1: sene sonra da
0: işte
1: birinci oldu.
0: Sertab'ın yaptığı mesela. Bizim eserimiz Türkçeydi. Bunu buradan özellikle vurgulamak isterim.
1: Evet,
0: Biliyorsun
1: doğru.
0: Türkçeydi.
1: Evet.
0: Sertab'ınki İngilizceydi.
1: Evet.
0: Ben tabii Türkçe olmasını tercih ederim. Bir. İkincisi bizimki tam Anadolu ezgisiydi.
1: Doğru.
0: Sertab'ın ezgisi Orta Doğu biraz şeydi, farklıydı.
1: Evet.
0: Ama bunların hiçbiri önemli değil. Ne diyoruz? Önemli olan ülkemize
1: Ülkenin
0: aslan
1: başarısı.
0: gibi bir birincilik
1: Evet.
0: kazandırdı. Bu da sevindirici.
1: Peki şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Tabii o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı albümünün aranjörüsün.
0: Evet.
1: Ahmet abinin o zamana kadar bir tarzı oluşmuş bir tarzı vardı. O albüm çıktığı zaman böyle çok başka bir rengi vardı, tadı vardı albümün.
0: Evet.
1: Onu konuşacağız ama o albümde bir Ali Çınar'ın bir şarkısı var. Kendine iyi bak.
0: Aa, evet.
1: Sen çalsan ben okusam.
0: Memnuniyetle. Tabii
1: Vallahi.
0: ki. Ne demek?
1: Hem de
0: Zevk
1: onu
0: duyarım.
1: şarkıdan sonra konuşalım. Nasıl oldu o
0: Tabii.
1: süreç?
0: Tabii
1: Ahmet
0: ki.
1: abi nasıl geldi sana?
0: Tamam.
1: Konuşmak istedim.

0: Evet, üstad.
1: Evet.
0: Nasıl buluştunuz? O zamana kadar biliyorsun işte An Gelir var. Oğuz Ramadan'ın yaptığı bir iki önce
1: Şimdi
0: ilk.
1: Şafak Türküsü var. An Gelir var. Bir de patlamış bir Bahtiyar albüm var. İyimser Bir Gül biliyorsun.
0: Evet.
1: Tabii onu yapmıştı biz çalışmaya başladığımız o
0: Osman
1: albüm.
0: İşmen miydi
1: Tabii.
0: Bahtiyar?
1: Tabii. Osman İşmen'di.
0: Onun öncekiler Oğuz Ramadan'a
1: Şey Oğuz
0: galiba.
1: Abadan'ın, Şafak Türküsü Oğuz
0: Şafak Türküsü
1: Abadan'ın.
0: Oğuz
1: Ondan
0: Ramadan'ın.
1: öncesi de biliyorsun Sezer Bağcan'ın
0: Evet.
1: Acılara Tutunmak bana
0: Evet.
1: göre çok değişik, çok
0: Farklı.
1: süper bir albümdür. Batı bir albümdür.
0: Hı.
1: Ondan sonra aranjeleri falan. Ya şöyle oldu, ben o ara hatırlar mısın 87 falan böyle özgün müziğin yeniden böyle şey olup işte 85'te Ahmet Kaya patlamış böyle
0: Hı.
1: bir sürü albüm yapılıyor.
0: Evet.
1: Özgün müzik albümleri yapılıyor.
0: Onur Akın'a yapmıştın sen bir albüm.
1: Yok.
0: Çok sonra mı
1: O
0: o?
1: çok sonra. Onu da söyleyeyim. Şöyle
0: Ha.
1: aslında ilk Arif Kemal Red Türküleri diye bir
0: Evet
1: şey
0: ya,
1: yapmış.
0: iyi bilirim.
1: Hatırlar mısın?
0: Evet.
1: İşte orada ben bağlamaları çalmıştım. Albüm enteresan bir şekilde çok sattı. Rahmetli Hasan Hüseyin Demirel ile
0: Ha.
1: yapmıştık. Orada da kapakta hem fotoğrafımı koymuşlardı hem de işte bağlamalar Ahmet Koç diye yazmıştı. O dikkat çekmiş. Sonra bir gün ben başka bir albüm yönetirken işte yönetmenliğe başlamışım
0: Hangi
1: aranjöre.
0: albüm acaba?
1: Şöyle bir başka arkadaşın yani bir Almanya'dan bir arkadaşın albümünü yaparken
0: Telefon.
1: Ahmet Kaya stüdyoya geldi. Arif Sağ'ın stüdyosunda çalışıyorum Aksaray'da üst katta. Ziyarete gelmiş. O işte hoş geldin bilmem. O arkadaş rica etti abi dedi burada bir şiir var okur musun dedi. Ahmet Kaya da tabii gözüm ne demek dedi. Girdi adam içeride şiiri okudu. Hiç hesapta yokken. Çok mütevazi bir
0: Ama
1: şekilde.
0: düzenlemeleri duydu
1: Evet sonra
0: galiba.
1: dedi ki ya kim ben işte, Ahmet Koç. Aa dedi şeyde dedi çok iyi çalmışsın dedi ya. İşte Arif Kemal Red
0: Arif
1: Türkülerinde
0: Kemal'de.
1: teşekkür ederim. İşte Hasan Hüseyin Demirel de eski arkadaşmış bunlar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra o konuşurken ya dedi pardon şimdi hatırladım. Nasıl oldu? Ben 85 yılında bu ilk albümünü yaptı ya. Ben kendisiyle bir yerde plak şirketinde buluştum. Acılara Tutunmak albümünü Türkiye'de ilk dinleyen kişilerden biriyim. Bana onu dinletti. Şimdi Taç Plak'ta o zaman.
0: Taç plak, tamam.
1: Dinletti. Sohbet ettik. Bir stüdyoda karşılaşmıştık. Başka bir stüdyoda. Ben refakat yapıyordum. Orada karşılaştık. Bana bütün albümü dinletti. Fikirlerimi söyledim. Sonra orada tekrar görünce ya dedi biz sen de işte Acılara Tutunmak'ı dinlemiştik. Evet falan. Oradan muhabbet şey oldu. Ya dedi benim de hep bir orkestra sorunum var dedi. Bana dedi orkestra yapar mısın dedi. Tabii ki dedim ama dedi sen de çalacaksın. Hem aranjeleri de. Tamam dedim biz yaptık. O zaman
0: Sen
1: öyle bir
0: bayağı bir konser çaldın Ahmet
1: çok
0: abiyle.
1: yani, ama öyle bir şey yaptım ki ben şimdi çok enteresan bir şey oldu. Klavyede Ozan Doğulu. Ozan o zaman küçük. Ozan lisede okuyor Fransız lisesinde. Gidip ben izin alıyorum hocasından. Ondan sonra Ali küçük. Bizim Ali flüt çalıyor.
0: flüt.
1: Eylem Pelit basçı küçük. Bunlar hep ben o zaman şey yapıyorum böyle. Yanımda birlikte çalışıyorlar.
0: Orkestraya
1: Provaya
0: bak.
1: geldik ama o zaman hiçbirini hiç kimse tanımıyor. Geldik yani Ahmet Kaya biraz tedirgin oldu. Ya dedi hani şey yapmışsın biraz hani daha profesyonel böyle şey isimler.
0: Abi
1: Dedim ki
0: sen bir
1: abi
0: dinle.
1: bir dinle. Ya işte dedi ki hadi şeyden başlayalım. Penceresiz kaldım anneden hani benim. Yok dedim o basit şey bir ezgi. Yorgun Demokrat'tan başlayalım dedim provaya. Büyük oynayalım. Başta şey var ya domire falan. Falan.
0: Tabii, Ozan.
1: Ben he, bir saydım. 3, 4 diye bir saydım. Orkestra bir girdi. Tabanca gibi. Daba daba daba daba daba falan. Eylem unison çalıyor. Ali flüt
0: Ya.
1: falan böyle. Bir dakika dedi ya. Bu dedi korkunç bir şey dedi. Siz dedi dedim. Ama bunlar böyle değerli müzisyenler.
0: Ya.
1: Ondan
0: Sonra çok
1: sonra
0: büyük isimler oldular
1: sonra biz
0: zaten.
1: bir başladık konserlere. İşte 15, 20, 30 konser. O yaz öyle çalıştık. Sonra işte albümü dedi birlikte yapalım. Benim albümü sen yönetir misin dedi. Böyle gelişti
0: Evet.
1: olaylar.
0: Ama çok güzel bir albüm ve güzel bir repertuarı var o albümün.
1: Evet. Ya sonra ilk çıktığında biraz böyle bir şey oldum. Çünkü Bahtiyar biraz şey bir albüm.
0: Köşeli ve sert bir
1: Sert,
0: albümdü.
1: politik
0: Düzenlemeler de öyle.
1: düzenlemeler de şey biraz hafif böyle arabesk biliyorsun. Birazdan Kudurur Deniz falan böyle
0: Var, evet.
1: elektrolar falan. Ben albümü yaptığımda ilk tebriklerimi hep pop sanatçılarından aldım. Bir gün Hakan Peker arıyor, bir gün başkası arıyor. Ya diyor biz çok sevdik bu albümü falan. Ama halk
0: Ahmet Kaya
1: yadırgıyor.
0: dinleyicisi
1: Yadırgadı başta olan dedim herhalde benim yönetmenlik serüvenim burada. Çünkü çok büyük başlamışım işe. Ondan sonra sağ olsun rahmetli de bana çok büyük bir şey
0: Ama
1: tanımış.
0: şimdi baktığın zaman üstad mesela çok güzel, renkli bir yerde duruyor o albüm.
1: Ya
0: yani
1: çok,
0: seriye baktığın zaman Ahmet
1: yani mesela hep
0: Kayseri'sine.
1: Sonradan patladı biliyorsun,
0: ya,
1: Şiire
0: Leyla
1: Gazeli,
0: Elemi,
1: Gaşkaba,
0: Leyla'sı.
1: Ondan sonra evet işte Kendine İyi Bak, Dardayım,
0: Tabii,
1: sen az önce
0: Dardayım.
1: söyledin.
0: Evet.
1: Ondan sonra yani sonradan albüm inanılmaz bir şey aldı. Aynını Zülfü abi Ada albümüyle yaşamıştı, hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Dediler ya, bu ne ya, bağlama yok bu albümde. Sonra albüm patladı biliyorsun,
0: Tabii.
1: Gün Olur Alır
0: Tabii.
1: Başımı Giderim falan. Aynı şeyi yaşamıştık. Sonra öyle oldu. Sonra artık benim o albüm çok satmaya başlayınca açıldı, yaklaşık 400-450 albüm yönettim. İşte biliyorsun Edip Akbayramlar 12 albüm. Onur
0: Onur
1: Akınlar
0: Akın.
1: zaten hep benim, Murat Göğebakanlar, Murat Kekilliler,
0: Ya
1: Dinetler, Bülent
0: biz
1: Serttaşlar
0: hiç çalışamadık ya.
1: dersen. Aslında senin de hatırlıyor musun? Ankara'ya gelmiştim benim otele. Ben bir konsere gelmiştim.
0: Evet,
1: Edip
0: ben
1: Akbayram'da sen.
0: Mete abiden hiç şey yapmadım. Yani
1: Evet.
0: bir rahmetli Atilla abiyle bir altı şarkı çalışmıştım, Atilla
1: Ya
0: Özdemiroğlu'yla.
1: Yavuzcuğum, sen geldin beni havaalanından aldın. Bak, arabanla hiç unutmuyorum. Arabanla geldin beni havaalanından aldın.
0: Tamam.
1: Otele kadar beni bıraktın.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şeyde bayağı bir sohbet ettik. Lobide. Sen bir şarkı yapmak istedin, özellikle benim yapmak istedin, söyledi. Sonra araya bir şeyler girdi.
0: Galiba birkaç şarkıyı senle
1: Yapacaktık.
0: yapacaktık, değil
1: Tabii
0: mi?
1: tabii bayağı da konuştuk.
0: Hmm.
1: Ondan sonra ama şey, o önemli değil.
0: Olmaz.
1: Yine çalışırız.
0: İnşallah.
1: Şeydi, önemli olan dostluklar,
0: Tabii.
1: arkadaşlıklar. Seninle yıllardır süren çok güzel, nitelikli bir dostluğumuz var.
0: Evet.
1: Hem sevgiye hem saygıya
0: Eyvallah.
1: dayanan.
0: Aynen.
1: O yüzden ben de bugün burada böyle sizden bir teklif gelince onur duydum, şeref duydum, birlikte
0: Bence
1: olmak
0: beraber
1: istedim.
0: çalışalım.
1: İnşallah.
0: Şimdi bir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz,
1: Evet.
0: onu yapalım.
1: Tamam.
0: Sonrasında da birazcık şu meslek birlikleri, telif konularını biraz seninle konuşmak isterim.
1: Evet, biraz kurumsal bir konu. Dinleyicilerimiz
0: Yok.
1: küçük üzerinden
0: Ben
1: geçelim istedim.
0: üzerinden geçelim
1: Peki,
0: çünkü
1: sen bilirsin.
0: söyleyeceklerin önemli.
1: Tamam. Tamam o zaman.
0: Eşkıya Dünyaya
1: Evet,
0: Hükümdar
1: bir
0: Olmaz.
1: otantik bir Karadeniz türküsü. Bu arada Sinop Cezaevinde bestelenmiş.
0: Aha.
1: Anonim bestecisi yok.
0: Öyle mi?
1: Bilinmiyor yani. Var da tabii.
0: Ha.
1: Anonim bir Karadeniz ezgisi yani.

0: Tabii Şam bölümü gelince Edip abi kulağı arıyor insanın. Allah rahmet eylesin Edip abi, tekrar bir anmış olalım. Edip abiyle ne kadar, kaç yıl çalıştın Ahmet?
1: Kendisiyle 18 yaşımda orkestrasında çalışmaya başladım.
0: Vay be.
1: Sonra 94 yılında Bekle Bizi İstanbul albümü biliyorsun.
0: Aha.
1: Orada çok önemli eserler var. İşte Sen Benden Gittin Gideli, Türküler Yanmaz, Kuşlar biliyorsun.
0: Aranjörü
1: Tabii
0: misin?
1: tabii o bütün
0: Ha,
1: albümün.
0: ha.
1: Ondan sonra Kreasyon da bana ait.
0: Evet, çok güzeldi.
1: 94'te albümü yaptık Bekle Bizi İstanbul. Çok sattı. Sonra 96'da ben kendisine şeyi getirdim. Alp Murat Alper bestesi. Güzel Günler Göreceğiz Çocukları getirdim.
0: Evet.
1: O da patladı. Arkasından işte ben Prestij Müziği'nin o zaman müzik direktörüydüm. Kendisi oraya transfer
0: Evet.
1: olmuştu. Sen de o dönemde
0: Ben de
1: oradaydın.
0: oradaydım.
1: Hatırlarsan ona Best Of yapmıştım.
0: Evet.
1: Eşkıya, Gidenlerin Türküsü, Aldırma Gönül,
0: Evet.
1: Aman Kerem, ondan sonra Kibar Gelin gibi.
0: Evet.
1: Bütün o eski hitlerini, Mehmet
0: Aynen.
1: Emmi,
0: Evet.
1: onları yapmıştım. O albüm için şeye girmiştik rahmetli şeyle, Topaloğlu'yla, Hilmi abiyle.
0: Hilmi abiyle.
1: Satış tirajı için. O 300 bin satar demişti. Ben 500 bin demiştim. İddiaya girmiştik. Dedim
0: Daha
1: ki
0: fazla
1: tabii o ilk hafta 800 bin sattı.
0: sattı. Biliyorum.
1: Şeyine, aranjör ücretine iddiaya girmiştik. Ben kazandım çünkü o
0: Kazandın.
1: şeyi bilmiyordu. O şarkıların ne kadar değerli olduğunu ve karşılığı olduğunu
0: Tabii.
1: o eski şarkıların
0: Tabii.
1: bilmiyordu. İşte Hasretinle Yandı Gönlüm falan
0: Ya.
1: biliyorsun. Sonra arkasından tekrar bir albüm daha çalıştık. Dosta Selam Olsun albümü. Sonra tekrar Haberin Var mı albümü. Yani çok çalıştık.
0: Evet,
1: O
0: biliyorum.
1: dönemde de orkestrasının şefiydim belli bir
0: Biliyorum.
1: şeye göre.
0: En uzun çalıştığın Edip abi galiba. Hem sahnede hem...
1: O zaman Edip Akbayram, evet Fatih Kısaparmak'la çok çalıştım. Onun Bu Adam Benim Adam albümünü biliyorsun
0: Ha.
1: yapmıştım. O da bayağı ses getirmişti. Kendisiyle çalıştık. Zülfü abiyle çok çalıştım. Divan Eli'yle, orkestramla. O zaman çok değerli isimler vardı işte Asım Ekrenler
0: Tabii.
1: gibi, Saim Perker, Mekanları Cennet Olsun, Sevin Gül Bahadır vardı biliyorsun. Çok

0: değerli müzisyenlerdi. Yani o insanlarla birlikte müzik yapmak, tüm dünyayı dolaşmak. Bu arada stüdyo müzisyenliğim çok yoğun ilerliyordu. İşte butik işlere imza atmıştım.
1: Tabii.
0: Çok refakatim var ama işte Tarkan'da çaldığım o Yandım Yandım mesela biliyorsun. İşte Göksel'de çaldığım Elektro Günün Birinde depresyondayım.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte
1: tam bir
0: emekçisin
1: evet. Canım. Yani, çok, yani sazını da çok seviyorsun, müziği çok seviyorsun. Doğal olarak program başında söylediğin gibi Aşık İsa Koç, Aşık Şahselen Bacı'dan doğanlardan ne bekleyeceksin?
0: Farklı bir şey.
1: Doğal olarak farklı bir şey olmuyor ve çok emek vermişsin. Peki ben hemen Ahmet'i bırakıp başkanım diyerek.
0: Evet.
1: Şimdi Üstad bu senin zamanında yani Mülor bir başkanlığında bize böyle 3 ayda bir falan çok ciddi rakamlar geliyordu. En azından biraz kendimizi iyi hissediyorduk. Yani bu rakamlar senin başkanlığından sonra çok 4'te bir derecede azaldı, düştü.
0: Azaldı bir de.
1: Ne azaldı. Nedeni ne Üstad bunun?
0: Ya şöyle.
1: Yani
0: ya
1: sen birazcık daha galiba telifi toplamak için biraz galiba zorluyordun. Herhalde
0: kendi
1: görüşmeler
0: kariyerimi,
1: yapıyordun.
0: Hayır kendi kariyerimi riske ediyordum. Yani o zaman ben albüm yapmışım.
1: Hı-hı.
0: Mesela bir plak şirketiyle. O plak şirketi de şeyin başında o zaman, dijitalin başında.
1: Hı-hı.
0: Mesela adamlarla şey oluyordum. Hani kendi sanatçılığım ve adamların sanatçısı olduğunu unutup
1: hı-hı.
0: o firmanın resmen pazarlık yapıp, yani şey yapıp meslek birliğimin faydasına en yüksek oranları alıyordum, bu bir. İkincisi çok çalışıyordum. Yani gece gündüz, hatta o ara benim mesela mesleki olarak çalışmalarımı en alt düzeye indirdiğim şeydir. Nicelik olarak, nitelik olarak değil de. Dolayısıyla çok çalıştım. Çok anlaşmalar yaptık. Yerli yabancı. Mesela YouTube'u Türkiye'ye Mior 1'de ilk defa getiren benim.
1: Evet.
0: Gittim. Cannes'da sanıyorum o zaman. Müzik festivalinde, Midem'de adamlarla oturduk o zaman. Anlaşma yaptık. YouTube para ödeyeceksin kardeşim Türkiye'deki yorumculara. Şeyini ben işte o zaman Bülent Forta yine MÜYAP Başkanı. Onun gibi mesela dijital o zaman bu kadar gelişmiş değildi. Dijital anlaşılamayan bir mecraydı. Nereden ne kadar para toplanacak? Bunu oturdum, çözdüm. Evet, buradan böyle olması lazım. Buradan böyle olursa üye daha çok para kazanır. Sonra ne yaptım? Bununla da yetinmedim. Bu ülkemizde bu müziğin bu şeye gelmesine emek vermiş 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda müzik yapmış çok değerli sanatçılarımız var biliyorsun. Çok önemli
1: Hüseyin
0: sanatçılar.
1: Senar
0: Evet.
1: Gibi.
0: Mesela işte o kadar çok isim var. Ferdi
1: Var.
0: Özbeğen mesela.
1: Tabii.
0: Ondan sonra Selçuk Alagöz misal veriyorum.
1: Onları üye
0: Kartal
1: yaptın
0: Kaan gibi.
1: Şeye,
0: onları
1: değil mi?
0: Hayır zaten üyeydiler. Dedim ki arkadaşlar şimdi bu insanlar,
1: Onursal,
0: bu sanatçılar şeyken, meşhurken para kazanabilecekleri çok fazla mecra yoktu.
1: Tabii.
0: Reklamda oynayamıyorlardı,
1: Tabii.
0: işte dizide oynayamıyorlardı. Bugün öyle değil. Bir şarkı patlatan sponsorlarla ciddi paralar kazanıyor. Normali de bu. Bu insanlar dedim emek verdiler. Bugün buranın kurulmasına öncülük etmiş üyelerimizdir. Bir öneri sundum. Genel kurulu 60 yaşın üzerindeki kişilere belli bir miktar fazla dağıtılacak. Bir fon ayrıldı. 60 yaş denildi buna. Bu bir maddi olarak çok şey değil. Ama bir saygı duruş. Mesela
1: Evet.
0: Rahmetli Ferdi Özbeğen beni aradı o zaman. Ya başkan dedi, gözlerim yaşardı.
1: Şey.
0: Paraya ihtiyacı
1: Ama
0: yok.
1: Ama ona bile itiraz etmişlerdi değil mi?
0: Etmişti.
1: Bir ton,
0: eden
1: bir ton
0: tabii. Ya böyle bir kitle oluyor.
1: Var.
0: Sonra meslek birlikleriyle uyum içinde çalıştım mesela. Bugün aynını sevgili Recep Ergül yapıyor mesela. MESAM Başkanı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım.
1: Hı-hı.
0: Yani inanılmaz güzel işlere imza atıyor ve çok güzel hak edişler dağıtıyor. Bu iş tam zamanlı olarak buraya çalışmanızla olacak işler.
1: Düzelecek mi Üstad inşallah?
0: Yani inşallah daha iyi olmasını
1: tek
0: umut ediyorum.
1: Tek lisanslamaya geçilirse...
0: Şimdi tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi diğer meslek birlikleriyle çok iyi organize bir şekilde hareket etmeniz
1: Hı-hı.
0: gerekiyor. Eğer birlikte hareket ederseniz sizin karşınızda hiçbir şey mecra duramaz. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Yani birlikte hareket ederseniz, dağınık bir görüntü vermezseniz çok daha iyi hak edişler. Bu arada bir meslek birliği daha kuruldu biliyorsun. Müzisyenlerin üye olabileceği, kardeşlerim üye mi bilmiyorum ama arkadaşlarım TSMB. Yani müzisyenlerin refakatten doğan, albümde çalıyor ya, oradan doğan telif haklarını toplayan TSMB tabii ciddi şey, şu an tanınmış bir meslek birliği ve para topluyor. Hak ediş toplayıp üyelerine dağıtıyor.
1: Çok iyi. Mesela bizim, ona üye olun ya.
0: Yani
1: bir ton albümde bir ton şeyiniz tabii, var yıllardır. Tabii ki. Emeğiniz var.
0: Tabii.
1: Sizin, Ahmet'in.
0: Yani Arkan'ın. Şey olanın neden ona yorumcunun payı var tabii ki, ama şimdi ona eşlik eden enstrümanistin de payı var. Yani telif hakkı doğuyor.
1: Çok iyi.
0: Oranı o kadar büyük olmasa da bir hak edişi var ve onu oradan alıyorsunuz.
1: Peki başkanım, bizim programın sonuna geldik.
0: Tamam.
1: Ben özellikle seni ağırladığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyifli dakikalar geçirmiştir bizimle birlikte.
0: İnşallah.
1: Biz çok mutlu olduk. Şeref verdin, onur verdin.
0: Ben çok mutlu oldum.
1: Böyle olur muyla final yapacağız.
0: Tamam.
1: Seninle bitirelim başkanım.
0: Tamam.
1: Ahmet Koç bugün, sevgili izleyiciler, Ahmet Koç konuğumdu bugün. Çok keyifli oldu bizim için. Gerçekten o tam bir müzik emekçisi. Çok teşekkür ediyorum üstad, zaman ayırıp geldiğin için.
0: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendisi, her biri kendi enstrümanında çok usta müzisyenler. Bugün burada gerçekten onlarla birlikte müzik yapmaktan ben de çok mutlu oldum. Umarım TRT Müzik izleyicileri de mutlu olmuşlardır.
1: Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Kalın sağlıcakla.

0: Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
1: Bir akşam üzeri emir geldi, herkes çabucak toparlansın. Zaten hazırdık.
2: Rumların sürekli beklediğinde gelmedin, hiç mi beni sevmedin? Şarkılarına karşılık Ümit Yaşar Oğuzcan'ın küftesini yazdığı Bir Gece Ansızın Gelebilirim.
3: Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
4: 4 aydan fazla mevzide yattık. Mevzinin içine yattık. Yatak yüzü hiç görmedik.
1: 5 konak dağlarından aşağı inmedik. 2,5 ay.

0: Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
1: Gençlerimize de tavsiyemiz, bu bayrağı biz bu yaşta buraya kadar getirdik. Bundan sonra onlara teslim edeceğiz. Onlar da çok iyi inanıyorum ki kendi yaptıkları çalışmalarla en üst düzeylere taşıyacaklar. En üstte bizim Türk bayrağımız her zaman için onurla, gururla, şerefle dalgalanacak.
2: Barış'a giden yol bugün TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüş.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı.
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

ezberledim ben. Okuya okuya bir türlü sana öğretemedim. Geceler boyu dizlerinin dibinde

serinlerinde. Sabahlıyorum dönüştüğüm her yer iyi yanın. Kalabalığının görüntüsüyle yalnızlığımdan utanıyorum.

0: Gece Yolcuları'nın önemli solistlerinden biri ve arkadaşımız, dostumuz.
1: Bütün Gece Yolcuları'na selamını getirdim. Bugün de tek selam.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş olsun.
1: Teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yolladık.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Yani bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani.

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, dinleyicileri, sizler ekranlarınızın başına, bizler gönüllerinize hoş geldik, sefa geldik. İyi ki geldik. Müzik yolcularında bu hafta neler var Mineciğim?
1: Bavulumuzda yine harika şarkılarla geldik. Yolculuğumuz uzun. Yolculuğumuzda da bazen hüzünleneceğiz, bazen neşeleneceğiz, bazen uzak diyarlara gideceğiz ama en

0: önemlisi müziğin o birleştirici gücüyle birlikte harika bir yolculuk olacak.
1: Türk müziğinde yine çığır açan şahane bir gönül. Yıldırım Gürses'in şarkıları var bugün ve hangi birini çalabileceğimizi şaşırdık gerçekten. Program süresine neleri sığdıracağımızı ama inanın en güzellerini sizler için icra etmek için canla başla güzel bir hazırlık yaptık. İlk şarkı çocukların özellikle bir isteği oluyor. Hep tabii yetişkinler için bir şeyler çalıyoruz ama çocuklarla harika projeler oluyor. Çünkü onlar evet. Severse bu iş yaşayacak. Türk çocuğunun şarkısı diyeceğiz Yıldırım Gürses'in.
0: Çok da önemli bir beste bence.
1: İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şan benim diyeceğiz. Ama bunu özellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da söylerse ekran başındaki biz de gönlümüzde daha fazla çiçekler açacak. Buyurun sevgili dostlar.

0: Bence sadece çocuklar değil, her Türk'ün gönülden söylediği güzel bir marş gerçekten. Saygı ve rahmetle anıyoruz Yıldırım Gürses'i.
1: Gerçekten öyle.
0: Türk müziğine öyle güzel eserler kazandırmış ki hepsi birbirinden güzel ve özel şarkılar. Gerçekten sevgili Ahmet'in de dediği gibi programda seçerken zorlandık. Ama en çok gönülden dilediğimiz şey şuydu, sizler de bizlere eşlik edin. Ve yine aslında gelen isteklerimizden de bu güzel eser, sıradaki söyleyeceğimiz eser. Dilerseniz hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki mevsimler...

yas tutup çöller ağlasın. Ahımla inleyen teller ağlasın. Madem ki sen yoksun yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Eminim yine bizlerle birlikte eşlik edip o mevsimlerin arasında hüzün şarkılarını birlikte söylemişizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi Yıldırım Gürses'in gerçekten bütün eserleri çok seviliyor ama sanıyorum şimdi Ahmet'in icra edeceği eser daha da bir sevilir ve enerjisi yüksek bir eser. Son mektup diyecek ama sanıyorum Ahmet'ciğim yine mikrofon karşı tarafta değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi çalarken yine bir yandan onu düşünüyorum. Bir bestekarın en fazla ne kadar hiti olabilir diye halk tarafından bu kadar sevilen, bu kadar söylenilen, bu kadar istenilen nereden baksanız onlarcasını bulmak mümkün. Ve bu bestekar için çok büyük bir zenginlik.
0: Evet.
1: Son mektupta galiba dediğin gibi en çok sevileni, en çok isteyeni biz de isteyenlerimizin asla isteklerini geri çevirmeyeceğiz tabii ki.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bir şartımız var. O güzel seslerinizle, güzel eşliklerinizle şarkılarınızı söyleyip bizlerle paylaştığınız zaman biz de buradan çıkışta onları paylaşmak için can atıyor olacağız. Anla artık, anla beni.
0: Unut bütün geçenleri.
1: Bu son mektup ayıracak diyeceğiz. Ama nasıl olacak? Hep beraber görelim. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Gerçekten bir son mektup olmasın ama ilk mektuplar bence çok hoş olanlar, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi bu kadar güzel bir Nihavend eserin peşine yine bir Nihavend eser ve yine bir Yıldırım Gürses klasiği gelsin efendim. Aşkın bahardı diyelim. Hazır yaz da gelmişken şöyle gönlümüzde baharlar açsın. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Ve aşkım bahardı dedik, mevsimler yaz tutup dedik, son mektup dedik, yalan dünya dedik. Gerçekten birbirinden güzel eserler, tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz efendim Yıldırım Gürses'i. Ve şimdi başka bir değerimiz var sırada. O da kanun sazını dünyaya tanıtan ve gerçekten hem güzel besteleriyle, o güzel tınılarıyla kalplerimizde ayrı bir yer olan Halil Karaduman'a geçeceğiz.
1: Çok bir üstad, nasıl anlatsak, neler söylesek onun sanatsal kişiliğine, espiritüel ve sanatsal duruşuna asla kafi gelmeyecek. Ama iyi ki bu zaman diliminde onu tanıma, onun

0: eserlerinden istifade etme, onun mızrabından feyz alma şansımız oldu. Tüm kanun sazı çalanlar için büyük bir milat.
1: Evet.
0: Şimdi onun bestekar özelliğinin de çok önemli bir yansıması. Rüyalarda Buluşuruz isimli eseri. Yine ekran başındaki kıymetli müzik yolcularıyla birlikte söyleyelim istiyoruz. Duygu dolu bir eser. Kalpleri böyle içeri doğru kapatarak, yandan kumandayı ya da elimize mikrofon yaparak yine bu duygu dolu eseri birlikte söyleyelim dostlar. Rüyalarda buluşuruz diyeceğiz.

0: bence bu güzel eseri rüyalarda buluşmak isteyen dostlarımız tüm kalbiyle söylemiştir diye düşünüyorum. Hem rüyalarda buluşanlar hem de anılarını hiç unutmayanlar. Her gün yaşadığımız her saniyeyi ben hep öyle diyorum, bavuluma koyuyorum, sonra arada açıp bakıyorum.
1: Ama en kıymetlisi de o anıları hatırlamak. Çünkü düşünsenize o güzel duygular, kalbe dolan o ilk bakışlar unutulup gittiğini. İyi ki anılar var. Hayat sadece iyi anları yaşamak değil de aslında tüm duyguları bir aynı müzik potporisi gibi birlikte yaşamaktan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel anlattın sevgili Ahmet, ama bir de Coşkun Sabah öyle güzel düşünmüş ve bestelemiş ki bu güzel eseri. Her dönemin bazı klasikleri vardır ya.
1: Evet.
0: Bu eser de gerçekten klasikler arasına girmiş bence. Gelin o zaman hep birlikte şöyle bir anılara yolculuk edelim. Anılar diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. İyi ki bu güzel eserler var ve biz de bu güzel eserlerin bir parçası olarak bu yaşam içerisinde o potpourri'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gönlümüze çiçekler açacak bir eserle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sizin eşlikleriniz de olacak değil mi sevgili Mine?
1: Ben oturduğum yerde hep eşlik ediyorum valla yanında.
0: Ne mutlu ki bize.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bence yine ekran başı da çok severek söyleyecek bu güzel eseri.
0: En çok istek alan eserlerden birisi oldu
1: evet.
0: Bu da.
1: Evet. Çünkü bence bu güzel eserde klasiklerin arasına girdi gibi değil mi? Sence
0: kesinlikle,
1: de öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir Sezen Aksu klasiği efendim ve Bülent Özdemir'le birlikte yaptığı bu güzel eser. Lale Devri diyeceğiz. Şu biraz gönlümüzde çiçekleri açtıralım ne dersiniz?
0: Güzel eşliğinizle gelsin. Buyurun dostlar.

0: geldik. Ama müziğin o birleştirici gücünün her zaman başka bir boyutta yaşıyoruz, değil mi?
1: Sevgili izleyicilerimizin seslerini tam yine kalbimizin ortasında duyar gibi olduk. Buradan çıkışta zevkle, heyecanla o güzel seslerini dinlemek için can atıyor olacağız. Sanki bu eserle çok özdeşleşen bir Selahattin Altınbaş
0: Evet.
1: eseri geliyor şimdi.
0: Güfte'de Turgut Yarkent'e ait.
1: Müthiş bir bileşke yine ve duydum ki unutmuşsun gözlerimin
0: Gözlerimin rengini
1: rengini
0: diyeceğiz.
1: diyeceğiz.
0: Ve yine çok istek almıştı. Haydi gelin o zaman sizler de bana ortak olun. Hep birlikte söyleyelim.

Ağzına sağlık, gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ediyorum. Ekran başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın da ağızlarına, gönüllerine sağlık. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi evet. Yine bir muazzam eser, muazzam bir istek var. Ne kadar şanslıyız ki ne

0: kadar farkında, müzik zevki yüksek dinleyicilerimiz var ki birbirinden güzel isteklerle bugün karşılarında oluyoruz.
1: Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırladık programı. Programımızın en başında da söylemiştik. Tabii ki Sezen Aksu denilince birçok şarkı aslında istek. Ama biz de elimizden geldiğince sizlere hep yayınların içerisinde şöyle minik minik de olsa dinletmek istiyoruz. Ve şimdi yine o güzel eserlerinden bir tanesi var. Beste Zülfü Livaneli, söz Sezen Aksu ve Zülfü Livaneli'ye ait. Belalım diyeceğiz. Hadi gelin, eşliklerinizi bekliyoruz efendim. Birlikte söyleyelim.

0: Programın sonuna geldik. Birbirinden güzel şarkılarla birbirinden farklı diyarlara yolculuk ettik. Umut ediyoruz ki bir nebze de olsa gönüllerinizde güzellikler bırakmışızdır.
1: Sevgili dostlar, sizlerle olmak, müziği paylaşmak, hayatı, anıları, notaları, bavul dolusu güzellikleri paylaşmak öylesine kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki sevgili arkadaşlarımızın güzel gönülleri var, iyi ki müzisyenlerimiz var, iyi ki müzik var ve bizim yayınlarımızı sizlere ulaştıran güzel kalplerimiz var. Nicelerinde bu keyifli yolculukta hep bir arada olmak dileğiyle hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz.
0: Dert ortağım diyeceğiz çünkü bu güzel yayında çok çok ortaklıklar
1: Çok
0: ettik.
1: fazla
0: Haydi
1: ortaklarımız var.
0: gelin hep birlikte söyleyelim ve müzik yolcularında veda edelim. Buyurun dert ortağım benim diyeceğiz.

0: Teşekkür ederim.
1: İç Oğuz'da, dış Oğuz'da, sözün sonu baş Oğuz'da. Hanlar hanı bayındır han, olabilmez dese bir an, uçabilmez kuş Oğuz'da. Derler ki kadir bilenler, 40 gün sürerdi şölenler. Açığı kayırmak, hem giydirip hem doyurmak, başta gelen iş Oğuz'da. Hanlar hanı payesinde, bayındır han sayesinde. Yakmazdı yazın sıcağı, sönmezdi yoksul ocağı, üşütmezdi kış Oğuz'da. Bayındır han otağında, iş bu aslan yatağında, 3 öğün Tanrı'nın günü, donatılıp 300 sini verilirdi aş Oğuz'da. Dedem Korkut der ki oğul, çovalasın ver ki oğul, cömertliğe girse fesat, bet bereket olur kesat. Herkes yapar her mesleği, vermek peygamber mesleği. Han bayındır eyesinde, aç doyurmak sayesinde, gerçekti her düş Oğuz'da. Evet değerli izleyenler, Türkülerle Turan programına bugün Oğuzların belki de yatağı, çıkış noktası olan Türkmenistan'dayız. Türkmenistan türküleriyle devam edeceğiz. Bir Dedem Korkut söylemesiyle devam ettik. Sevgili konuğum Cem Gürdal'la birlikteyiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Dünyası, Müzik Topluluğu, sanat yönetmeni kendisi. Üstadım hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk sevgili Erdem Hocam. Teşekkür ediyorum. Hem bu yolda bizlerle yoldaşlık yaptığınız için hem de bu güzel programa davet ettiğiniz için.
1: Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de ayrıca çok bize şeref verdiniz. İlk okuduğumuz türkü Türkmenistan'dandı.
2: Tam da bahsettiğiniz gibi Oğuzların merkezinden Oğuz şiirinin de mihenk taşlarından Mahdum Gulu Firaki'ye ait bir sözlere ait müziği anonim. Büyük bir ulumuz Mahdum Gulu. 2024 yılında Mahdum Gulu Firaki yılı ilan edildi. Türksoy Uluslararası Türk Teşkilatı tarafından. Bu yıl Mahdum Gulu'nun ruhuna güzel işler yapmayı da amaç ediniyoruz.
1: Evet, bu adı bu yıl daha fazla duyacağız.
2: Evet.
1: Daha önce Yunus Emre olmuştu, Aşık Veysel olmuştu. Evet, şimdi de Mahdum Gulu Firaki. Çok güzel. Şimdi siz Türkmenistan'dan başladınız. Ben de bizimkilerin oradan buraya geliş hikayesini biraz anlatan Malazgirt önlerinde Mehter adlı bir türküyle devam edeyim. Çok arkadaşlarım sevindim. Da bana eşlik etsin.

0: Türkülerle Turan programındayız. Devam ediyoruz. Bugün konuğumuz Sayın Cem Gürdal. O bize Türkmenistan'dan türküler söylüyor. Ben onu biraz bu tarafa getiriyorum, oradan alıp ve sohbetimiz devam ediyor. Çalışmalarınız nasıl gidiyor hocam?
1: Valla Türk Dünyası Müzik Topluluğu malum sadece Türkiye'de değil, bütün Türk dünyasında bu misyonu üstlenmiş tek topluluktu. Çok uzun yıllardır bir tane de İzmir'de Türk Dünyası Müzik Topluluğu kuruldu. Ama Ankara Türk Dünyası Müzik Topluluğu dediğim gibi ta kurulduğu 2000 yılından öncesinde de İpek Yolu Müzik Topluluğu olarak isimsiz kahramanlar olarak onun da öncesinde çok emek verilmiş bir şeye tarihe sahip. Oldukça yoğun ve bu uzun süreç sonunda bütün Türk dünyasında biz Türkiye'de nasıl karşılanır diye düşünmeden atladığımız bu deryada şimdi çok mutlu oluyoruz ki bütün Türk dünyasında ortak bir müzik fikri,
0: Algısı.
1: algısı oturdu.
0: Doğru.
1: Gittiğimiz her coğrafyada diğerlerinin müziklerini hiç bilmez iken Sovyet döneminde Türk
0: Tabii.
1: illeri şimdi iç içe girdi. Bunun belki bir zerre de olsa katkımız varsa bizi çok mutlu ediyor.
0: Bence büyük
1: Çalışma.
0: katkınız var. Biz de sizin icra topluluklarınızdan aldığımız esinle Türkiye'de ilk defa Uludağ Üniversitesi'nde Türk Dünyası Müzikleri ana bilim dalını kurduk. En azından bu alana hem akademik çalışmalar yapacak hem de müziksel anlamda katkı sağlayacak nitelikli
1: Evet.
0: müzisyenler yetiştirmek
1: Sizin
0: adına.
1: akademinizde evet akademik anlamda bir
0: Evet.
1: ilk oldu.
0: Evet. Ama biz bu esini
1: Programın
0: sizden
1: ismi gibi
0: aldık.
1: de
0: Onu da söyleyeyim yani.
1: eyvallah programın ismi gibi zaten Turan dediğimiz şey bir kültürel oluşum.
0: Tabii.
1: Yani onun dışında hiç kimse başka yerlere çekmesin bunu.

0: Turan gümbür gümbür Türk Kültürü Birliği şeklinde gelecek.
1: Gelecek.
0: Şey yoktur.
1: Bunun da en önemli ayaklarından biri müzik tabii ki de.
0: Tabii.
1: Ayrı
0: tabii,
1: bir dil.
0: Tabii, tabii,
1: Türk
0: müzik.
1: Dili gibi Türk müziğinin de bir bütün halinde algılanması belki de en büyük dileklerimizden biri olacak.
0: Evet, evet.
1: Peki sizden bir türkü daha dinleyelim. Yine Türkmenistan'a.
0: Evet, yine Türkmenistan'dan bizi. Ama biraz önceki Mahtum Gulu sadece Türkmenistan civarında hüküm sürmüş iken şimdi Oğuz'dan Kıpçak'a, Balkan'dan Çağatay'a her yere atının, kıratın nalıyla damgasını vurmuş. Böyle bir damganın paralelinde de sazıyla ve sözüyle de damga vurmuş bir büyük kahraman var. O da Köroğlu.
1: Köroğlu.
0: Köroğlu türküsü Türkmenistan'dan alınmış. Hı hı. O da diyor ki, bunun da bir kısa hikayesi var. Hanımı Köroğlu'na diyor ki, sen Köroğlu'yum diyorsun, uçuyorsun, kaçıyorsun bugünün tarifiyle. Şunu yaptım, bunu yaptım. Bana da bir anlat hele diyor. Sen ne yaptın? Köroğlu da alıyor sazı eline. 18 arşın at bindim. Attan armanım kalmadı, artık ukde kalmadı. Beyler duran toylar tuttum. Düğünler, bayramlar, toylar yaptım. Toydan armanım kalmadı. Serdar olup yol başladım. Başkan olup yol başladım. Derbent'ten işte Ilgan'da taşladım. Bedev atlar koşladım. Koştum, armanım kalmadı. İçinde hem yaptığı şeyleri evet. hem de bunlardan bir arman kalmadı diye anlatıyor.
1: Peki, peki. Bir Köroğlu koçaklaması deriz biz Anadolu'da. Onun Türkmenistan'daki bir türünü, bir çeşitlemesini de şimdi dinleyeceğiz. Siz bize bu türküyü gönderdiğinizde biz de bunu bir Karadeniz türküsüyle bağlarsak güzel olur dedik. Sizin ardınızdan da biz Karadeniz'e getireceğiz.
0: Karadeniz'in Oğuzlarından.
1: Sözü, evet. Çepnilerin, Kıpçakların yurdundan bir türkü
0: çok
1: söyleyeceğiz.
0: Güzel.

0: Evet hocam, Türkülerle Turan programının böyle sonuna doğru geliyoruz.
1: Teşekkür ediyoruz. Öncelikle bu güzel programda bana da yer verdiğiniz için sevgili hocam. Çok güzel oldu.
0: Efendim sağ olunuz. Çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ediyorum. Ben
0: bize
1: teşekkür
0: eşlik
1: ederim.
0: Ettiğiniz için, çok konuk olduğunuz için. Şimdi sizin bir türkünüzle TRT Müzik izleyenlerine veda edelim.
1: Türkmenistan'dan iki tane halk aydımı diyorlar. Aydın bizim türkü kelimesinin karşılığı. Birinin sözü Köroğlu'ndu, birinin Mahtum Gulu'ndu. Bir de modern beste, aslında modern dönemde çok sayılmaz. Büyük besteci Bayram Hüdayi Nazar'ın bir bestesi. Derya kelimesini açıklamamıza zaten gerek yok. Ama deniz değil, orada nehir için kullanılıyor. Güzel romantik bir eser var. Gezip çıksam kenarına, kenarın lalezer derya, lale bahçesi derya. Onu söyleyeyim.
0: Peki efendim. Arkadaşlar hazırız.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı olan şarkılar yarın TRT Müzik'te.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirme.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor.

Sevgiyle saran kollar yorulur mu hiç dostlar? Biz de sizin için dere, tepe, dağ, ova dolaşıyoruz. İnanın bitmek bilmeyen bir aşkla yapıyoruz bu işi. Çünkü ilgiyle ve merakla izlendiğimizin farkındayız. Bugün Altın Beşik Mağarası, Kestane Ağaçları, Üzümdere Irmağı, Kervansarayı ve okumuş insanlarıyla ünlenen 1300 metre yüksekteki Antalya'nın İbradı ilçesine gidiyoruz. Defi ile Gülşen Üstün ablamızı ve Abdullah Gencer öğretmenimizi sizlerle buluşturuyoruz.

0: Kıraat.
1: Kıraat mı bunun adı?
0: Evet.
1: Ne demek istiyor? Bunun bir şeyi var mı böyle?
0: Eskiden gelinleri atla götürüyorlardı,
1: evet,
0: ya. Eğer taşına Hazar bineceği taşa çekmişlerdi.
1: Yani yetişemediği için onun üzerine basıp çıkıyor.
0: Tabii.
1: Evet. Onu anlatıyor, değil,
0: evet,
1: mi?
0: Mafe yaparlardı.
1: Ne yaparlardı?
0: Mafe iki tarafına böyle çadırvan gibi allı yeşilli şeyi attın, etrafına sandık sararlardı. Gelini ortasına bindirirlerdi. Kaynana görümceği de sandıklara bindirirlerdi.
1: Aa, öyle mi?
0: Öyle, ben çocukluğumda bindim.
1: Kaynanayla şeyi, görümceği niye koyuyorlardı sandığa?
0: Nerede gidecek? Gelini ortaya oturttular. Gelin kaynana bir tarafta oturacak, görümce bir taraf tutacak.
1: Bunu ilk defa duydum yani.
0: Mahfede öyleydi öyle tabii. Mi? Ardında düğüşüler olurdu. Herkes eline şemsiyesini alırdı, mantosunu giyer, eşarbını bağlar. Arkasından önden gelin giderdi, arkasından da düğüşü derdik. Düğüşü giderdi. Kendi

0: hüzünlü bir havası, bir ayrılık var sanki, değil mi? Onun arkasını nasıl öğrenmiş?
1: Evet, ne bileyim, hep böyle şeyli. Bir yiğide yakılmış bu türkü. Ama nasıl bir yiğit gördüğümüz yok, duyduğumuz.
0: Sağ olasın, teşekkür ederim.
1: Bir şey değil.

0: Hocam film senaryosu gibi. Ya nasıl bir aşktır bu böyle? Kim bu Okkalı? Okkalı dediğine göre böyle bir şerife herhalde bu.
1: Şimdi Okkalı Şerife.

Metin'in hikayesini benden hep istediler. Hatta eşinin adı, ismi Şerife olan nice arkadaşlar eşine demiş ki, ya şu türkü çalan öğretmenimiz, amcamız, dayımız öyle bir okkalı Şerife söyledi ki duygulu duygulu.

0: bir kara sevda olarak kabul etsinler dedim. Tamam hocam, anladık dediler. Bu Anadolu'muzun türkülere konu olmuş, hikayelerinden doğmuş güzel bir sevda türküsü.
1: Sorduğumuzda bu benim sazımla aramızda bir sır olarak Anadolu'da karşılıksız bir aşkın hikayesi olacak dedi. Saygı duyarız.
0: Bir arkadaşımız, köylümüz traktörünü sattı, taksi aldı, taksiciliğe başladı derken otellerin yanında bir bar işletmesi açtı. Bana bir gün hocam sazı getirir misin dedi, biraz eğlenelim dedi. Olur dedim, götürdüm. Orada ağırlıklı Alman olmak üzere turistler de vardı. Bizim yörük çocuğu bir müzik setine bir kaset koymuş. Amerikan kovboy dansını dinletiyor. Bir de Çetin Alp'in Eurovision şarkı yarışmasında kılı opera vardı. Şimdi ben o gün düşündüm. Ya dedim, sen bir yörük çocuğusun. Bizim Neşet Ertaşlarımız, Mahsunilerimiz, Konya oyun havalarımız yok mu dedim. Ankara oyun havalarımız.
2: Özay gönlümlerimiz.
0: Özay gönlümlerimiz, Burdur hava şeylerimiz yok mu dedim Cemilem. Sen bunları niye çalmıyorsun? Tereciye tere satar gibi onların kültürüyle onlara ev sahipliği yapılır mı dedim. Ondan sonra sazı elime aldım. Orada hareketli türkülerden başladım çalmaya. Bütün turistler orada ayağa kalktılar. Öyle bir seviş neşe ortamı doğdu. Ben tabii Almanca bilmediğim için oradaki kuyumculuk yapan köyümüzden bir genç çok güzel Almanca biliyordu. Ona dedim ki Almanca olarak benim düşüncelerimi kafilenin başkanına anlatır mısın dedim. Anlatayım hocam dedi. Anlattı. Ben dedim ki turizm insanları, ulusları kültürel bakımından sınır tanımadan kaynaştıran, dünyada insanlığı geliştiren bir araçtır. Türkler ne yer, ne içer, hangi enstrümanları çalar, müzikleri nedir, kıyafetleri nedir, doğaya bakışı nedir? Bunları öğrenmeye geldiler. Bizden ne istiyorlar? Sorar mısın dedim. O kafilenin başı da benim gibi bir eğitimci öğretmenmiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun, bu bize yeter demiş. Bizim gibi olmaya çalışmayın, kendiniz gibi olun demiş.
2: Hocam, Kültür Bakanı gibi konuştunuz.
0: Estağfurullah.
2: Yani aslında bütün otellerin patronlarına, eğlence müdürlerine bunun anlatılması lazım. Turistler Türkiye'ye geldiği zaman apartman gökdelen çekmiyorlar. Boyacıyı çekiyor, ayakkabıyı çekiyor, kale içini çekiyor, eski bir mimariyi çekiyor. Biz yurt dışına gittiğimiz zaman da ben Kahire'ye gittim, piramitlere gittik hemen. Ya da bize gittiler, onların yerel çalgılarını dinlettiler. Halk tiyatrolarını izlettiler. Onlar bizim ilgimizi çekiyor. Dolayısıyla bu başkasına özenmekten kurtulmak lazım. Çünkü Anadolu dünyada başka bir coğrafya. Dolayısıyla bu zengin coğrafyanın kendi kültürü var. Biz de dünyaya böyle zenginlik katıyoruz. Bunu fark etmemiz lazım.

0: senin gönlünün ne kadar şakrak olduğunu, yüce olduğunu bu türkülerde anlıyorum.
1: Estağfurullah, hepimiz öyleyiz, öyle olmalıyız zaten. Gönül yüce olmalı ki o gönülden sevgi, merhamet fışkırsın.
0: Evet.
1: Zaten insanları da ayakta tutan sevgi, vicdan, merhamet, sanat gibi ince ruhlardır. Paylaşma ruhudur.
0: Evet.
1: Ben de hasretimizin, ibratımızın, halkımızın ürettiği güzel türküleri naçizane burada bir hasretini, ibratını bir kardeşiniz olarak halkımla paylaşabildiysem, hangi katkım olduysa bizlere ne mutlu. O da hep sizlerin sayesinde.
0: Estağfurullah.
1: Teşekkür ediyoruz.
0: Biz de o zaman Orman Adan, Yıldızdan, Akseki'den, böyle de Yücelerden, Toroslar'dan, bütün memlekete, bütün dünyaya güzellik sunuyoruz. Çok sağ ol.
1: O güzelliği öpüyoruz, başımıza koyuyoruz halk olarak. Sizler de sağ olun. Bizler türkülerimizi söyledik de, bizler mutlu oluyoruz, umutlu oluyoruz.
2: Sağ ol. İbradı, Ormana, Akseki kültürel olarak birbirinden ayrılmayan üçlü. Tıpkı iklimleri gibi türküleriyle de Akdeniz'den Orta Anadolu'ya geçiş yapan bu bölgeden ayrılırken hepinize bu yüksek yerlerden sevgi ve selam yolluyoruz. Hoşça kalın.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, sevgili abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay!

0: Efendim candan teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında dinleyenlere buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir Türkü Deryası programında yine candanlıkla hep beraberiz efendim. Sağ olun, şerefler verdiniz. Hamdiyeciğim, misafirimizi davet etmek istiyorum. Diyorum ki Neşe
1: Demir.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Neşe Demir.
1: Ağzına sağlık Neşe'cim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Neşe de Neşe gibi değil mi?
2: Teşekkür evet, ederim abicim.
1: Tekrar hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Neşe. Neşe verdin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. O neşe bana ait. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sizleri gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Siz kıymetli misafirlerimizde hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm Tevki Müzik izleyicilerine de teşekkür ediyorum ve sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
1: Efendim Neşe Hanım'la ilgili hemen kısa bir bilgi hemen aklıma şimdi geldi. Konservatuarı birincilikle bitirmiştin değil mi?
2: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı evet. birincilikle bitirdim.
1: Tebrik ederim.
2: Sonrasında evet. İstanbul Teknik evet. Üniversitesi'ne evet. devam ettim ses eğitimi.
1: Ve hemen
2: teşekkür ederim.
1: Adıyaman'a gidiyoruz. Bu ara arka tarafta çok genç yakışıklı kardeşlerim var. Canımsınız benim. Hoş geldiniz. Hele ki türküleri seviyorsunuz. Hani burada alkış? Ana!
0: Hoş geldiniz.
1: Ali kardeşime de canlar teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın ve Adıyaman'a gidiyoruz. Beraber okuyacağız.
0: Hep birlikte okuyoruz, evet.
1: Diyoruz ki eşarbını yan bağlama.
0: Sizler de eşlik eder misiniz? Haydi bakalım.

0: Kemal. Candan teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Hamdiyeciğim, buyur.
1: Evet, buyurunuz orkestramız.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ağzına sağlık.
1: Kıymetli alkışlarınız için.
2: Ağzına yüreğine sağlık.
0: Hemen diyorum ki inancımız gereği çok şükürler olsun. Umutsuzluk asla yok. Umutsuzluk asla yoktur. Ne diyoruz? Yine böyle çok zorda olduğumuz zaman, yani tabii ki o duygular farklı. Diyoruz ki ne ağlarsın, ne ağlarsın, ama beraber söyleyeceğiz. Bir Erzincan türküsü, rahmetle anıyoruz, Aşık Daimi'ye ait. Alkışlarınız dua yerine gelsin. Buyurun.

0: Çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.
1: Ağzına
2: alkışlarınız Neşe Demir için.
0: Ve kıymetli üstadlar için gelsin. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Selçuk Murat Kızılateş nezdinde tüm kıymetli üstadlara sonsuz teşekkürler. Sağ olun efendim.
2: Harikasın. Neşe'cim seni hiç oturtmuyoruz. Biz de bugün müsaadenizle böyle iki bacı bir araya gelmişken dedik ki bir hatıramız olsun. İkimiz bir düet yapalım.
1: Evet.
2: Uygun olur mu?
0: Çok güzel olur değil mi? Haydi bakalım.
2: Kadın ağzı bir eser seçtik efendim. Zeytinyağlı Yemem Aman diyeceğiz. Kıpır kıpır sizlerin de eşliklerini bekliyoruz. Haydi bakalım.

0: Vay evet. Vay vay.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Kıymetli alkışlarınız için.
0: Ağzınıza sağlık canım. Evet. Değerli izleyicilerimiz ve hazırım, tüm türküleri hepimiz çok seviyoruz. Allah razı olsun, buradan gözlüyorum. Kalbi böyle Rahman'ı okuyorsunuz. Vallahi teşekkürler. Sağ olun. Var
1: alkışlar
0: olun.
1: Seyircilerimiz evet. için o zaman.
0: Ayrıca şimdi çok sevdiğim, bütün türkülerimi çok seviyorum ama bana en çok etki eden bir Sivas türküsü, bir de Mardin türküsü. Efendime söyleyeyim, bu Mardin türküsü benim çok değerli ağabeyim İzzet Altın Meşe'nin derlediği ve İhsan Öztürk hocanın notaya aldığı güzel bir türkü. Diyoruz ki Sabiha. Ayrıca da bu türküyü tabii ki tüm ekip arkadaşlarımız istediler. Benim de onlara armağanım olsun. Tüm dinleyicilerimiz armağanımız olsun.

0: Bravo.
1: Candan teşekkürler. Candan teşekkürler.
2: Ağzını sağ olun, sağlık.
1: Var olun. Ben de sizleri alkışlıyorum efendim. Sağ olun, var olun. Ve hemen...
0: Nefesine yüreğine sağlık abicim.
1: Neşe kat.
2: Sıra bende galiba.
0: Haydi bakalım. Alkışlar Neşe Demir için efendim.

0: Çok teşekkürler. Sağ olun, var olun diyorum efendim.
1: Harikasınız.
0: Evet, şimdi...
1: Çok eğlendik hakikaten. Keyifli bir program oldu değil mi? Keyif aldık mı?
0: Bu ara bir şey hatırlatmak istiyorum. İnşallah haftaya tekrar tüm dinleyicilerimizi bekliyoruz. Yerimiz dar olabilir ama gönlümüz çok ferah. Evet.
1: Bekliyoruz efendim. Hem stüdyomuza hem de ekranlarınızın başına. Şimdi
2: Selahattin abi, Hamdiyeciğim. Ben Ardahanlıyım ve biliyorum ki burada stüdyomuzda Ardahanlı misafirlerimiz var değil mi?
0: Evet.
2: Hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık.
1: Hoş gelmişsiniz. Sefalar
2: Ardahan, Kars Iğdır Kadın Meclisi burada. Ve başkanımız Canan Hanım'a çok teşekkür ediyoruz.
0: Çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık. Çok sağ teşekkürler olsun. Ama şimdi ben hemşehrilerimden vazgeçer miyim ya gözlerine? Malatya'da hemşehriler ne var yani?
2: Malatyalılar da burada galiba.
0: Evet.
1: Ben çok gariban kaldım. Bir de beni alkışlayın bari.
0: Sen
1: Ardahan bir taraftan, Malatya bir taraftan. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
0: Evet.

0: Harikasınız.
1: Değerli canımsınız. Nacizane bu da benim... Bu da benim kendi derlememdir. Behlül Alkan'dan almıştım. Bir Malatya Arguvan türküsüdür. Hele ki böyle bir türküler var diyorum. Evet.
0: Evet, harikasınız. Efendim, bugün programımızın sonuna geldik. Çok az bir vaktimiz kaldı. Selahattin abicim, sen bir veda et istersen. Ben de veda etmek istiyorum izleyenlerimize.
1: Bitti müsaadenle. Mi? Yoksa bir hareketli türkü yola.
0: Son bir eserle bitireceğiz artık.
1: Hadi buyurun. Buyurun.
0: Hadi bakalım.
1: Yeşil Ercisi okuyalım.
0: Yine senin derlemen bir eser.
1: Evet.
0: Evet, haftaya
1: buradan
0: Mehmet...
1: Buradan bana selamlar.
0: Evet, haftaya da Mehmet Demirtaş Üstad'ı ağırlayacağız efendim. Sizleri stüdyomuza bekliyoruz. Kıymetli izleyenlerimizi de ekranların başına bekliyoruz. Tekrar görüşmek ümidiyle. Neşe'cim, ayaklarına sağlık senin de.
2: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun davetiniz için. Herkese sonsuz teşekkürler ediyorum.
1: Haftaya her zaman olduğu gibi Arı Stüdyosu'na lütfen Türkü Deryası programına görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, türkülerle kalın. Allah'a emanet olun.

0: Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
1: Bir akşam üzeri emir geldi, herkes çabucak toparlansın. Zaten hazırdık.
2: Rumların sürekli beklediğinde gelmedin, hiç mi beni sevmedin? Şarkılarına karşılık Ümit Yaşar Oğuzcan'ın küftesini yazdığı Bir Gece Ansızın Gelebilirim.
3: Bir gece ansızın gelebilirim. Bir gece ansızın gelebilirim.
4: 4 aydan fazla mevzide yattık. Mevzinin içine yattık. Yatak izi hiç görmedik.
1: 5 Şubat dağlarından aşağı inmedik. 2,5 ay. Postanlar ayağımızdan çıkmadı. Hasan Mutlucan vardı. Belki siz onu dinlediniz mi bilmiyorum. Bize öyle bir kuvvet verdi ki. Ben buna şahit oldum. Bütün arkadaşlarımıza şahit oldum.

0: yönünde ilan ediyoruz.
1: Gençlerimize de tavsiyemiz, bu bayrağı biz bu yaşta buraya kadar getirdik. Bundan sonra onları teslim edeceğiz. Onlar da çok iyi inanıyorum ki kendi yaptıkları çalışmalarla en üst düzeylere taşıyacaklar. En üstte bizim Türk bayrağımız her zaman için onurla, gururla, şerefle dalgalanacak.
2: Barış'a giden yol bugün TRT Müzik'te.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Kayayı kırcı tuttun ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülnoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bu salı binde Harmana çözünebilir hindiba kahve 275 lira. Yörsan %0,5 yağlı süt 39 lira.
1: Biraz fazla almadınız mı?
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
0: 18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine 50 lira.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttu ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlığım, ilvanlığım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: karadan, denizden, havadan Türk ordusu gelmektedir. Kazanız mübarek olsun.
1: Emir geldi, herkes çabucak toparlansın. Zaten hazırdık.
2: 4 aydan fazla mevzide yattık.
1: Biz oradaydık zaten. Ayşe tatile çıktı, ondan sonra savaş başladı.
2: Sakın Münferi baştan çıkarma dediğim halde Münferi de çıkarmış. Benim de 12 tane dikiş var başımda.
1: Savaş gerçekten kötü bir şey. İçinde bunları yaşadık ama ondan sonrasını gururunu da yaşıyoruz şu anda. Hasan Mutlucan vardı. Belki siz onu dinlediniz mi bilmiyorum. Bize öyle bir kuvvet verdi ki ben buna şahit oldum. Bütün arkadaşlarımıza şahit oldum.

Kıbrıs'ın önemi hem coğrafi yapısından hem jeopolitiğinden ileri gelmekte. Kıbrıs, Avrupa'nın, Asya'nın, Orta Doğu'nun, Kafkasya'nın tam ortasında, orta noktasında bulunan bir ada. O yüzden Kıbrıs

0: Tarih boyunca her zaman en önemli savaş noktalarından biri olmuştur.
1: Kıbrıs 1571'de Osmanlı Devleti tarafından fethedildi ve yaklaşık 308 yıl Osmanlı idaresinde kaldı. 1877-78-93 harbinde Osmanlı Devleti'nin Ruslara yenilmesiyle Kıbrıs'ın egemenliği İngilizlerin eline geçti. Daha sonra 1. Dünya Savaşı'nı fırsat bilen İngiliz hükümeti 1914'te adayı ilhak ettiğini açıkladı. 1930'lu yıllara gelindiğinde bu kez Rumlar adanın Yunanistan'a ilhakı için olaylar çıkarmaya başlamıştı. Bunun için Kurtuluş Savaşı'nda Batı Anadolu'da askerlerimize karşı savaşan Grivas görevlendirildi ve bir örgütlenmeye gidildi. Bu örgütün adı EOK idi. EOK, Enosis'i gerçekleştirmek için kanlı iç savaşa başlıyordu. Adanın her yanında bombalar patlıyor, evler ateşe veriliyor, insanlar yurdundan yuvasından koparılıp göçe zorlanıyor, pusuya düşürülüp katlediliyordu.
0: 1955 yılında bu olaylar başladı. Özellikle Kıbrıs, Lefkoşa bölgesinde Türklerin yoğun olduğu bölgelere baskınlar yaptılar ve çok sayıda insanın canını yakmaya başladılar. 57 yılında Türkler bu işe bir dur deme ihtiyacı duydular.
1: Özellikle Kıbrıs Türk toplumu lideri Dr. Fazıl Küçük etrafında birleşen insanlar 9 Eylül, Karaçete, Volkan gibi oluşumlarla Rumların giderek artan saldırılarına karşı koymaya çalışıyordu. Ancak mücadele yetersiz kalıyor ve EOK militanlarının saldırıları sistematik bir hal alıyordu. Kıbrıs Türkleri için geriye tek bir seçenek kalmıştı. Ortak bir örgütlenme. 1957 yılında Dr. Fazıl Küçük ve Rauf Denktaş hem direnişi örgütlemek hem de Türkiye'nin örgütlenmeye himaye etmesi amacıyla dönemin Cumhurbaşkanı Celal Bayar, Başbakan Adnan Menderes ve Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'ya konunun önem ve aciliyetini iletti. Görüşmeler neticesinde Özel Harp Dairesi Başkanı Tümgeneral Daniş Karabelen görevlendirildi. Doktor Burhan Nalbantoğlu ve Kenan Tanrısevdin'in de katkılarıyla EOK'nın vahşi katliamlarına karşı Türk hakkını, malını, ırzını savunmak amacıyla Türk Mukavemet Teşkilatı yani TMT kuruldu. 1958 yılından itibaren TMT mensuplarına Türkiye'de ve Kıbrıs'ta eğitimler verilmeye başlandı. Gönüllülük esastı, mutlak gizlilik esastı. Bu öyle gizli bir örgütlenmeydi ki kimse kimsenin mücahit olduğunu bilmiyordu. Türk Mukavemet Teşkilatı tarihte eşine az rastlanır bir mücadele sergileyecekti. Kahraman mücahitler Kıbrıs Türklerine yol göstermeye hazırdı.
0: Türk mücahitleri kılavuzdu, Türk ordusunun kılavuzuydu.
2: Yanımızda bize rehberlik eden, diyeceksiniz ki yolları nasıl buluyorsunuz? Bize rehberlik eden mücahitler vardı. Onların hakkını yemeyelim. Gerçekten onlar da 63 olaylarından beri Kıbrıs'ı savunmak için kendi soydaşlarını veya kendi kardeşlerini, kendi ailelerini savunmak için, onları kurtarmak için çok uğraş verdiler. Bizlere de orada çok faydaları oldu.

0: 1963 yılında yine silahlar patladı ve özellikle 21 Aralık Noel katliamında Lefkoşa'nın Kumsal ve Yukarı Kaymaklı bölgesinde çok sayıda Türk katledildi, yaralandı, evler basıldı.
1: 1963 yılındaki bu olaylardan sonra Türk Mukavemet Teşkilatı yetiştirdiği elemanlarla Türkiye'den gelen silahları yer altından çıkararak Türk halkını savunmaya geçti. 1964'te Rumlar Erenköy'e bir saldırı başlattı. Erenköy, Kıbrıs Türkü'nün çanak kalesiydi. Geçilemezdi. Türk Hava Kuvvetleri'nin gerçekleştirdiği uyarı uçuşları Rumların Erenköy etrafındaki kuşatmasını sona erdirdi. Ancak bu uyarı uçuşları sırasında Yüzbaşı Cengiz Topel'in kullandığı jet yerden isabet alarak düşürülmüştü. Cengiz Topel paraşütle atlayarak kurtulmayı başarsa da indiği Rum köyü yakınlarında esir alındı ve Rumlar tarafından ağır işkencelere maruz kalarak şehit edildi. Pilot Yüzbaşı Cengiz Topel, Cumhuriyet döneminin ilk hava harp şehidi unvanını almış, Erenköy direnişinin simgesi olmuştu. 1967'de Kıbrıs'a askeri müdahale kararı alınmıştı. Ancak ordunun karşısında duran bir gerçek vardı. O dönemde elimizde sadece 2 tane çıkarma gemisi, 150 tane paraşüt, 5 tane helikopter ve birkaç tane hava indirme uçağı vardı. Dönemin Başbakanı Süleyman Demirel bu gerçeğe rağmen Kıbrıs Türkü'nün onurunu korumak için ilk nüveyi atacaktı.
0: Süleyman Demirel bize anlattığında şöyle diyordu. Derhal talimat verdim. 15 bin paraşüt, 100'den fazla çıkarma gemisi ve 150-200 tane helikopter ve gerektiği kadar C-47 hava indirme için uçaklarımızı temin edin. Hatta şöyle bir cümlesi var. Efendim bize vermezler, satmazlar. Bulun, nereden bulursanız bulun. Ben Ereğli Demir Çelik Fabrikalarına talimat vereceğim. Gerektiği gibi çelik üretecekler. Size verecekler, sizler de Gölcük'te yapacaksınız.
1: Diğer yanda ise Yunanistan'da askerler yönetime el koymuş ve Albaylar Cuntası yönetimin başına geçmişti. Cunta, adanın bir an önce Enosis'te Yunanistan'a ilhakını istiyordu. Ancak Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Başpiskopos Makarios, Enosis'e giden yolda bir engel gibi görülüyordu. Kıbrıs'taki Makarios hükümetinin Yunanistan'daki Cunta hükümeti tarafından bertaraf edilmeye çalışılmasıyla yeni bir dönem başlıyordu. 15 Temmuz 1974'te EOK üyesi Nikos Samson önderliğinde Makarios'a karşı bir darbe yapıldı. Makarios kaçmayı başarırken Samson Cumhurbaşkanlığını ilan etmişti. Türkiye'de ise 37. hükümet olarak Bülent Ecevit, Milli Selamet Partisi'li bir koalisyon kurmuş, 26 Ocak 1974'te iktidara gelmiş ve son derece güç olaylar dizisiyle karşı karşıya kalmıştı. Nikos Samson'la birlikte Rumlar Kıbrıslı Türklere yönelik saldırılarını artırmış, katliamlar hız kazanmıştı. Enosis'in ilan edilmesi an meselesiydi. Başbakan Bülent Ecevit diplomatik yollardan bir sonuç alamamıştı. Türkiye bir oldu bittiye getirilmek isteniyordu.
0: Türkiye ne yapacak? Türkiye sessiz kalamazdı. Bülent Ecevit Bakanlar Kurulu'nu topladı, orduyu Milli Güvenlik Kurulu'nu topladı ve derhal çıkarma yapma kararı aldı. Buna Milli Selamet Partisi Başkanı Erbakan ve diğer üyeler de katıldılar.
2: Bir akşam üzeri emir geldi, herkes çabucak toparlansın. Zaten hazırdık.
3: Savaş demek ki biliniyordu. Özel bir şeyde bize eğitim verdiler. Dini İşler Başkanı Lütfü Doğan'dı. Lütfü Doğan bize dua etti. Duadan sonra zaten kapak aldı, çıktık işte Kıbrıs'a doğru.
4: Biz aslında savaş için değil, barış için ve yalnız Türklere değil, Rumlara da barış getirmek için adaya gidiyoruz.
0: Karadan, denizden, havadan Türk ordusu gelmektedir. Gazanız mübarek olsun diye Denktaş bir bildiri hazırlıyor. Bant çekiliyor. Saat 5'te yayına giriyor Bayrak Radyosu. Rumların sürekli beklediğinde gelmedin, hiç mi beni sevmedin şarkılarına karşılık Ümit Yaşar Oğuzcan'ın güftesini yazdığı Bir Gece Ansızın Gelebilirim.

0: piyade gibi değildik. Bir komandonun bir sırt çantası var. Aşağı yukarı 20-25 kilo civarında bir ağırlığı var. Yani kazma, kürek, yatak, yorgan hepsi içinde.
1: Sabah 5'i işte güneş doğuyor, 5.30-6 gibi çıkarma başladı. Ta 8 gibi girine alındı.
0: Devamlı dağdan gittik. Komando olduğumuz için, jandarma olarak da bir de komando eğitimi aldığımız için dağdaydı bizim bütün görev yerimiz. 2,5 ay dağda kaldık. Beşparmak dağlarından aşağı inmedik. 2,5 ay. Postanlar ayağımızdan çıkmadı.
1: 4 aydan fazla mevzide yattık. Mevzinin içine yattık. Yatak yüzü hiç görmedik.
0: Suları içmeyin diye bize emir mi geldi? Şöyle zehirleyip giderler dedi. Veya işte asker çekilirken bu bir tuzakları vardır. Onlara dikkat edin dediler.
1: Sabah gene tekrar çatışmaya gittik. 10 gibi havamız atıştan tutulduk. Rumların. İşte orada ona da tembih ettiğim halde, bak sakın müferi baştan çıkarma dediğim halde, müferi herhalde çıkarmış, bana da geldi. Benim de 12 tane dikiş var başında. Ama o ona müferi çıkardığı için o orada, ben yanına gittiğimde sürüne gittim. Yani bir baktım ağzını açıp kapatıyor. Ondan sonra bize komutan dedi ki,
0: Gazi ve şehit olacağımızı da bilmiyorduk. Tek düşüncemiz oradaki soydaşlarımız için gidip savaşmamız, oradaki soydaşlarımızı kurtarmak, onları rahata huzura erdirmek.

0: Hasan Mutlucan vardı. Belki siz onu dinlediniz mi bilmiyorum. Tok Davudi bir sözü ve ilgili bir nefesi. Öyle inanın biz onları bilmeyen, yaşamayan, öyle bir müzik gibi veya öyle işte ne biçim söylüyor der. Orada bize öyle bir şey veriyordu ki. Yani müziğin evrenselliği buradan da çıkıyor. Bize öyle bir kuvvet verdi ki. Ben buna şahit oldum. Bütün arkadaşlarımıza şahit oldum. Sanki bizi arkadan bir itici güç.
1: Yine de şahlanıyor kolbaşının kıratı. Görünüyor bize sefer yolu.

0: 22 Temmuz 1974 3 gün içerisinde Türkiye Girne'yi aldı, Lefkoşa'ya geldi ve bir köprübaşı tuttu. Fakat Birleşmiş Milletler'in bastırmasıyla ateşkes yapmak zorunda kaldı. 22 Temmuz saat 17'de ateşkes yapıldı.
1: Takvimler 25 Temmuz'u gösterirken İsviçre'nin Cenevre kentinde bu kez diplomatik bir savaş başlıyordu. Konu Kıbrıs'taki Türklerin geri çekilmesini öngören Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararıydı. Görüşmenin tarafları İngiltere ve Yunanistan bu kararı benimserken Türkiye Kıbrıs'taki kuvvetlerini geri çekmemekte kararlıydı. 8 Ağustos'a kadar devam eden Cenevre görüşmeleri, Rum ve Yunan tarafının uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçsuz kalacaktı. Aynı günlerde Rum tarafındaki Türk köylerinde toplu katliamlar devam ediyordu. Türk ordusu Cenevre görüşmeleriyle kazandığı zamanı iyi değerlendirmiş, hazırlıklarını tamamlamıştı. İkinci Barış Harekatı başlıyordu.
0: Cenevre'den Ankara'yı telefonla aradıkları zaman Atina üzerinden bağlanılıyordu. Telekomünikasyon sistemi o şekilde kurgulanmıştı. O yüzden hiçbir şey gizli kalamıyordu. Hiçbir şey konuşulamıyordu ve hepsi Yunanistan'ın, NATO'nun, Amerika'nın, İngiltere'nin eline geçiyordu bütün bilgiler. Bu yüzden ikinci görüşmelere giderken Başbakan Bülent Ecevit, Dışişleri Bakanı Turan Güneş'e diyor ki biz diyor ikinci harekata başlamadan önce hazırlıklarınızı tamamlar tamamlamaz sana Ayşe tatile çıkıyor şifresini vereceğiz. Sen görüşmeleri derhal keseceksin.
2: Ayşe tatile çıksın, biz oradaydık zaten. Ayşe tatile çıktı, ondan sonra savaş başladı.
0: Ve o gece zaten Türk ordusu bütün hazırlıklarını yapmış. İkinci bir çıkarma yapılıyor ve bugünkü Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin toprakları belirleniyor.

0: Bülent Ecevit, Necmettin Erbakan nur içinde yatsınlar. Öyle bir zamanlama yapmışlar, öyle bir zamanında bir karar verilmiş ki bu harekat ve onun sonucunda da şu anda adada hem Rumlara hem bizi kabul etmiyorlar, istemiyorlar ama onlara da huzur geldi. Çünkü kendi aralarında kaynıyordu onlar.
1: Kıbrıs 1975 yılında Kuzey Kıbrıs Türk Devleti olarak ilan edildi. 15 Kasım 1983 yılında da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kuruldu. Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'tır. Ve o gün mecliste alınan kararla Doktor Fazıl Küçük'ün de hazırlığında ve milletin huzurunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edildi.
2: Kıbrıs Türk halkının meşru ve önüne geçilmesi imkansız istek ve iradesine tercüman olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsız bir devlet olarak kurulduğunu dünya ve tarih önünde ilan ediyoruz.
3: Bayrak, bayrak, bayrak, bayrak. Burası Kıbrıs Türk Mücahitler Radyosu. Burası Kıbrıs Türk Mücahidi'nin sesi.
1: TMT'nin Kıbrıs'ta kurduğu çok sayıda radyo vardır ve bu radyolar önemli görevler üstlenmişlerdir.
0: Bayrak Radyosu vardı Magosa'da. Her gün giderdim ben oraya, Bayrak Radyosu'na. Oturur çay içerdik.

0: Oradakilerle iyice arkadaş dost olmuştuk. Başka iletişim yoktu. Yani o müzik istediklerinde kağıtları yazarlardı. Kağıtlar hatta birçoğunu da ben bile anons ederdim, arkadaşların isimlerini anons ederdim. Bizim askerlerimiz memleketini, ismini, soyadını, memleketini işte bilmem ne anneme, bilmem ne babama, nişanlıma, en çok nişanlısına, karısına mesaj gönderenler var. Tabii anne baba da oluyor ama en çok ona.
1: Kendi aramızda bir şey yapıyorduk yani. İçinde sesinde sesi güzel onlar vardı. Onlar söylüyorlardı. Asker işte günlük o söylüyor bir şeyse. O bir şeyse anlatıyor, şarkı söylüyorduk. Zamanı öyle geçiriyorduk.
0: Tabii daha çok memleket havaları olurdu. Doğulu arkadaşlarımız vardı. Gerçekten ağlarlar dinlediklerinde. Tabii herkes bir özlem vardı. Gel tezkere, gel tezkere, bitsin bu gurbet.
2: Evde babam, bacım, anam, yüzüne hasret. Askerliğini yapan gençler için özel bir yeri olan Gel Tezkere, kimi zaman askerlik fotoğraflarının, kimi zaman kartpostalların arkasını süsledi el yazılarıyla. Bu güzel şarkıyı Kıbrıs kahramanlarımız için dinleyelim bu kez. Esmeray söylüyor. Görüntüler Kıbrıs'tan.

0: yüzüne
1: hasret. Bizim Türk insanı kadar, bizim Türk kadını erkeği kadar gerçekten ülkesine, vatanına, bayrağına aşık bir can. Hiçbir devlet yok.
2: Van'da askerlik şubelerine akın etmiş insanlar ve askerlik şubesinde insanlar askere yazılmak için çaba gösteriyorlarmış. Bu toplum askerine o kadar sahip çıktı.
1: Halk önümüzü kesiyordu bizim. Yani gruplar halinde davul zurnalar, yiyecekler, sepetler, sandıklar, küfeler çıkmışlar yolun kenarına. Hepsinin bahçesinde ne varsa artık yiyecek, içecek. Camların zıplayıp zıplayıp camlardan atıyorlar. Hava

0: Savaş gerçekten kötü bir şey. İçinde bunları yaşadık ama ondan sonrasını gururunu da yaşıyoruz şu anda.
1: Allah Rabbim yine tekrar böyle bir şey göstermesin. Çünkü savaş kötü bir şeydir. Savaş yaşamak için öldürmek zorundasın.
0: Gençlerimize de tavsiyemiz, bu bayrağı biz bu yaşta buraya kadar getirdik. Bundan sonra onları teslim edeceğiz. Onlar da çok iyi inanıyorum ki kendi yaptıkları çalışmalarla en üst düzeylere taşıyacaklar. En üstte bizim Türk bayrağımız her zaman için onurla, gururla, şerefle dalgalanacaktır.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani.
1: Söz sana götürürüz. Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttun ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da al fistanlım baytanlım.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. gcmyatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu Salı Bin'de gün doğdu tam yağlı taze kaşar peyniri 315 lira. Banvit piliç baget 69 lira 90 kuruş.

0: Hoş geldin Ediz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Gece yolcularının önemli solistlerinden biri ve
1: Teşekkür ederim.
0: arkadaşımız, dostumuz. Çok sevindik geldiğin için. Sağ ol.
1: Sağ
0: Ayaklarına
1: olun, ben de burada
0: sağlık.
1: olmaktan çok memnunum. Arkadaşlar merhaba, merhaba arkadaşlar. Bütün gece yolcularına selamını getirdim. Bugün yine
0: Aleyküm
1: tekim
0: selam.
1: burada.
0: Evet, Uğur biraz rahatsızmış, geçmiş
1: Evet, sağ
0: olsun.
1: ol, teşekkür ederim.
0: Diğer arkadaşlara da saygılarımızı, selamlarımızı yollayalım.
1: Sağ ol.
0: Programımız başında çaldığımız Son Mohikan eseri.
1: Çok güzel.
0: Arkada gördüğün fotoğraf, atlar. Son Mohikan filminde çalınan müziği çaldık. Bir Kızılderili
1: Çok
0: savaşını
1: çok güzel bir
0: anlatan.
1: eser, çok güzel bir
0: Orada
1: eser.
0: da atlar çok ön plandaydı ve o fotoğrafı görünce bunu çalalım dedik ve Son Mohikan eserini
1: Çok güzel.
0: seslendirdik.
1: Fotoğraflar da çok güzel.
0: Evet, İbrahim Kalın hocamıza teşekkür
1: Aa,
0: ediyoruz.
1: çok güzel.
0: Her programda fotoğraflarını paylaşıyoruz.
1: Çok güzel formatınız var, çok güzel
0: Fotoğraflara
1: var.
0: bakarak müzikler yapıyoruz. Tınılarımızı evrene bırakıyoruz.

0: Ağzına sağlık Edis. Harika oldu
1: Çok
0: valla.
1: teşekkür ederim. Harika çaldınız değil mi?
0: Evet.
1: Burada bu havayı görünce başka duygular çıkıyor tabii.
0: Evet,
1: Umarım güzel
0: güzel.
1: olur.
0: Biraz da biz ticaren de yapıyoruz. Mesela orada sana eşlik ederken sana
1: Süper.
0: göre biraz çaldık ve içimizden geldi, improvizeler oldu, farklı şeylere gittik.
1: Çok güzel. Bu anın lezzetini yakalamak da
0: Aynen öyle,
1: çok
0: anı
1: önemli bence.
0: yaşama.
1: Onu yaşamış
0: Ben
1: olmuş
0: o
1: olduk.
0: tarzı çok seviyorum.

0: seviyorum. Arkadaşlarımla da beraber mutluyum onlarla. Ve şimdi Aşık Veysel demişken yine bir Erzincan'a doğru gidelim.
1: Bakalım ne
0: Alek
1: gelecek.
0: Berşek'ten bir
1: Çok güzel.
0: derlediğimiz bir Vay Dünya El Vurup Yareme İncitme türküsünü seslendirelim.
1: Merakla bekliyorum.
0: Eyvallah.

0: şarkı çıkarma ile ilgili bir dünya oluştuktan sonra önceden daha çok biz gruplar olarak bir albüm oluşturmak üzerine yola çıkmıştık ama şimdi single'lar olarak tek tek devam ediyoruz.
1: Müzik
0: Bu
1: biraz
0: arada
1: ona döndü piyasa.
0: da sen de bazen stüdyomuza girip konuk oluyorsun. Uğur'la beraber özellikle grubun abileri olarak şarkıları ikimiz yapıyoruz. Çıkan şarkıları kayıt ediyoruz. Beraber ekibimizle çalışıyoruz. Aslında çalışma bitmiyor. Bu arada konserler devam ediyor.
1: Harika.
0: Müziğin içinde, müzikle dolu bir hayat. Gençlik
1: Son
0: sende devam ediyor.
1: çalıştığınız esere de gelip bağlamamla çalmaya
0: Evet,
1: çalıştım. Benim de bir
0: eline
1: katkım
0: sağlık.
1: oldu.
0: Çok güzel
1: Çok da
0: oldu.
1: mutlu oldum. Çok güzel bir eser.
0: Biz de çok
1: Zaten
0: mutluyuz.
1: birçok projede beraber olduk.
0: Evet,
1: Olacağız yine
0: evet.
1: inşallah.
0: İnşallah.

0: Ediz, sizin Gece Yolcuları grubuyla ilk çıkış eseriniz Unut Beni.
1: Unut Beni.
0: Dillere destan olan eserlerden ve sizin çıkışınızı, öne çıkmanızı sağlayan eser.
1: İlk dinleyicimize merhaba dediğimiz şarkımız. Yani amatörlük zamanları hep kendi müziğimizi yapma yolunda ilerlerken ilk albüm ve arkasından Unut Beni. Unut Beni ile beraber insanları bizi tanıması ve bu yolculuğun başlangıcı diyebiliriz. Yani bizim işte geçen sene de 20. yılını kutladık hatta
0: Vay be.
1: konserlerini yaptık. Unut Beni bizim ne bileyim göz bebeğimiz diyebilir.
0: Başarılarınız daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Unut Beni şarkısını arkadaşlarımla okumak ister misin?
1: Vallahi isterim. Ney var, ne bileyim yaylılar var. Herhalde bambaşka olacak. Uğur da evde şaşıracak bunun bu versiyonuna.
0: Ben güzel olacağına eminim.
1: Ben de eminim. O zaman
0: Peki
1: yapalım.
0: dinleyelim o zaman.

0: Senin türkülerle aran çok. Yani seviyorsun türküleri, türküler okumayı,
1: Evet,
0: kendine
1: seviyorum.
0: yakıştırdığın türküleri.
1: Şey de var, özellikle genç zamanlarımızda, grubun kurulduğu zamanlarda türkülerle çok uğraştık.
0: Evet.
1: Derlemeler, düzenlemeler kendi çapımızda.
0: Harika.
1: O dönemden beri sevdiğim, ettiğimiz türküler de var. Arada yapmıştığımız çok var ama şimdi tabii kendi şarkılarımız çoğalınca konserlerde falan eskisi kadar fazla çalamıyoruz. Çünkü dinleyici kendi şarkılarımızı istek yapıyor.
0: Tabii.
1: Bazı özel gecelerde falan içimizden geldiğinde ya da yapıyoruz ama gerçekten seviyoruz türküleri.
0: Bir türkü okuyalım. Ne okumak istersin?
1: Okuyalım. Pir Sultan Abdal'dan yapalım. Bin cefalar söylesek çok memnun
0: Harika.
1: olurum. Eski zamanlarda
0: Dostum dostum.
1: söylerdik. Dostum dostum.
0: Sözler Pir Sultan Abdal.
1: Evet.
0: Müzik Aşık Ali Sultan.
1: Evet, evet, evet. Doğru.
0: Ustaya bunlara da selam
1: Selam
0: olsun.
1: olsun.
0: Saygılarımızla.

0: Ayaklarına sağlık.
1: Çok düşünüyorum. Bitti mi?
0: Çok mutlu olduk. Sonuna geldik,
1: Vay,
0: evet.
1: evet. Güzel şeyler çabuk geçiyor.
0: Öyle. Yine bu güzelliklerle buluşmak isteriz. Yine seninle inşallah yine
1: Ya,
0: buluşuruz.
1: teşekkür ederim. Ben de karşılıklı
0: Geldiğin
1: size
0: için çok
1: duygular.
0: teşekkür ediyoruz.
1: Ben
0: Ayaklarına
1: teşekkür
0: sağlık.
1: ederim. Çok
0: Son
1: güzel
0: bir
1: ağırladınız. Çok
0: sağ ol.
1: güzeldi.
0: Son bir eserle veda edeceğiz. Arkada yine fotoğrafımız.
1: Çok güzel.
0: Ahmet Kaya şarkısı okuyalım bir tane.
1: O çok güzel olur.
0: Senin de sesine gideceğini beraber okuyacağımızı düşündüm. Kum gibi okuyalım.
1: Aa, çok güzel. Zevkle, keyifle.
0: Bir icaz başına bir açış yapıp kum gibi okuyalım. Ahmet abimize de buradan
1: Çok güzel.
0: saygılarımızı
1: Saygılar.
0: özlemle.

Harikasınız, yine harikasınız, yine değerli şefim. Evet efendim, yine bugün iple çekiyoruz biz sizlerle buluşmak için. Ekranları başındaki çok çok çok değerli, sevgili TRT Müzik izleyenleri, bizim gönül dostlarımız

Hepinizi bir hoş sedadan saygıyla, sevgiyle, tüm güzel duygularımızla selamlıyoruz efendim. Yine sevgili Baki Kemancı ve değerli orkestrasıyla bugün için sizlere muhteşem şarkılar hazırladık. Muhteşem de bir konuğumuz var efendim. Bugün böyle vur patlasın, çal oynasın, harika bir program olacak. Evet, çok değerli konuğumuz demiştim. Çok bekletmek istemiyorum kendisini. Hemen davet etmek istiyorum. Benim çok çok sevgili dostum her şeyden önce. Sanatçı kimliğiyle, kişiliğiyle siz çok seviyorsunuz. Yıllardır dinliyorsunuz ama ben de bu programla kendisini bir hasret de gidermiş olacağım efendim. Nadide Sultan geliyor.

0: Harikasın.
1: Sizler de harikasınız Baki Kemalci Orkestrası. Muhteşemsiniz.
0: Tekrar hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ne kadar özleşmişiz aynen. Bu arada.
1: Ya benim tersime geldi. Peki. Senin yerinde gözüm var. Buraya oturacağım.
0: Tabii
1: benim
0: baş tacısın.
1: Benim konservatuvardan arkadaşım. Evet. Konservatuara dereceyle girdik biz. Ve her zaman çok güzeldin. Sesin de bülbül gibiydi.
0: Ah canım, teşekkür
1: ama
0: ederim.
1: Ama okudukça daha da güzelleşiyor galiba, değil mi ses?
0: Tabii bu iş kondisyon meselesi, evet. Biraz hepimiz için, evet, geçerli. Evet. Efendim dediği gibi sevgili Nadide ile biz 95'lerden konservatuvardan, evet, dostuz, arkadaşız. Evet. Çok konuşacak şeyimiz var.
1: Neler.
0: Bugün yeter mi bilmiyorum.
1: Bu yetmez.
0: Çok özleşmişiz.
1: Bir dahaki hafta tekrar devamını yapalım bunun.
0: Tabii
1: anlatacak
0: ki.
1: Çok şey var.
0: Keyifle, seve seve. Ve tekrar bir hoş sedaya teşrif ettiğin için ben öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ama güzel sesini böyle bolca dinlemek istiyoruz.
1: İnşallah.
0: Hemen bir şarkı daha olur mu?
1: Bir tane daha mı?
0: Evet,
1: olur.
0: Ne
1: bir yudum
0: olur.
1: Su içeyim.
0: Lütfen, tabii
1: şefim,
0: ki.
1: Şefim, sizdeyim ben.

0: Bravo. Harikasın.
1: Oturayım mı?
0: Lütfen, tabii ki. Tekrar hoş geldin.
1: Hoş
0: efendim,
1: bulduk bir tane.
0: Bazen bazı dostluklar vardır ki biz evet arada telefonla görüşüyoruz ama çok uzun zamandır yüz yüze görüşmemiştik. Bir hoş seda vesilesiyle buluştuk.
1: Sanki,
0: ve aynen bu 95 yılındaki Nadide'ye sarıldım
1: ben. Ertesi gün okula gelmişiz gibi. Değil mi? Kantinde çay içeceğiz.
0: Keşke o dönemde olabilseydik. Yaşlar da o dönemde olsaydı.
1: İnsan
0: ama
1: şey
0: her
1: istiyor.
0: Yaşın ayrı güzelliği,
1: evet,
0: elbette.
1: Yani ben mesela seni bilmiyorum ama ben 30'lardan sonra kendimi bulduğumu ve şu son birkaç senedir kendimi sevmeye başladığımı hissediyorum. Dersiniz ki mesela ne demek kendini sevmek? Kendini sevmek her şeyinle kendini kabul edebilmek. Kendinde çok kusur aramadan kendini yapabildiğinin en iyisiyle. Çünkü mükemmeliyetçi insanlarız bizler, bu işi yapan insanlar. Her şeyin en iyisini yapmak istiyoruz. Ben mesela konservatuarı biliyorsun o dönemde ara vermek zorunda kaldım 2 sene sonra.
0: Evet.
1: 2009'da yeniden döndüm. Ne yaptım? İTÜ Devlet Konservatuarı'nı bitirdikten sonra yüksek dereceyle bitirdim bir de.
0: Bravo, helal
1: olsun. Hem çalışıyordum hem arkadaşlarım diyordu ki sen okulun çan eğrisini bozuyorsun. Çünkü hem çalışıyorsun diye bize de şey yapıyorlar, seni örnek gösteriyorlar. Sevgili Nevzat Atlı hocam. Sonra dedim ki ben Alaaddin Yavaşça'dan da ders almalıyım. Bu defa Haliç Üniversitesi'ne gittim.
0: Yetişebildin değil mi hocaya?
1: Evet, master
0: ne güzel,
1: yaptım.
0: Ne mutlu.
1: Sırf onun için gittim. Master'ı Haliç'te yaptım. Doktora'ya da Haliç'te başladım.
0: Ha, onları da bitirdin. Helal
1: doktorayı
0: olsun.
1: Doktora'yı bitiremedim. Arada evlenince biraz kaytardım okuldan.
0: Bir de harika bir çocuğum var. Bugün
1: ay
0: de onu
1: evet,
0: görmüş oldum.
1: Evet ya. Yani.
0: Allah bağışlasın.
1: Ben
0: ne
1: biraz
0: güzel.
1: Geç kaldım
0: sen
1: size göre ama.
0: Sen hep çalışkandın ama sevgili Nadide. O dönemlerde de yani gece programın olurdu ama böyle uykulu uyanık gelirdin derslere. Hep çalışkandın. Gönlünün istediği bir yer vardı ki ben eminim o yerdesin. Bir uşak okuyayım ben de diyorum. Şükrü Tunar'ın çok güzel bir eseri. Böyle bu bir yelpaze bir program efendim. Rengarenk şarkılarımız var ama biraz da Türk müziğinden örnekler vermeye çalışıyoruz. Canımın yoldaşı ol, gönlüme bir neşe bırak.
1: Üsküdar Müzikal Cemiyeti'nde ilk solo yaptığım şarkı.
0: Aa, ne güzel. Belki eşlik edersin.
1: Nefis oldu.
0: Teşekkür ederim.

0: dost.
1: Harika, ne güzel oldu.
2: Aklıma bir şey geldi, neredeyse ağlayacaktım.
1: Hemen paylaşır mısın bizimle?
2: Geceleri çalışıyordum ya ben, okula zor yetişiyordum.
1: Evet, bilmez miyim?
2: Bir gün derste, çok katıydı biliyorsun eğitim sistemimiz bizim konservatuvarda. Çalıştığımı bilmemeleri lazım. Hepiniz üstümü, ağlayacağım şimdi. Bütün sınıf benim üstümü örttünüz. Hasta dediniz öğretmenlere, çalıştığımı şey yapmamak için. Sonra beni aşağıya kadar götürdünüz, birkaç kişi dolmuşa bindirdiniz ve karşıya geçmiştim. O geldi aklıma. Ay çok kötü oldum. Öyle şeyler unutulmuyor. Ben hiç unutamıyorum yapılan güzel şeyleri. Maalesef yapılan

0: kötü şeyleri unutuyorum ama onu da yük olarak taşımayı
1: sevmiyorum. O çok güzel
0: sevmiyorum.
1: Bir özellik. O
0: İnan,
1: bende de var.
0: Konuşuyorum, sen de öylesin. Diyorum ki sonra, ay o bir çekingen durdu, ben sarıldım. Ha diyorum, biz galiba onunla şöyle şöyle bir şey yaşamıştık falan. Hiç hatırlamıyorum.
1: Unutuldu gitti. İşte, unutuldu gitti. Bu çok güzel bir özellik aslında. Bunu korumak çok kıymetli.
0: Zaten diğer türlüsü insana yük oluyor.
1: Değil mi? Değil
0: evet.
1: Mi? Hadi senden bir şey dinleyelim.
0: Hadi gelsin bir şeyler.
1: Hadi gelsin
0: sürpriz
1: o
0: olsun
1: zaman.
0: Şimdi.
1: Ne geliyor bakalım sevgili şefim?

0: Harika, ne güzel keyifli şarkılar var bugün. Böyle dolu dolu
1: Evet.
0: peşi sıra geliyor. Hemen ben de özledim. Ben de değil
1: Ay
0: mi?
1: harika,
0: Yine
1: çok
0: beraber
1: güzel.
0: söyleyelim.
1: Ferdi abinin
0: Hadi buyurun
1: şarkılarından
0: sevgili şefim.
1: birini söylerken Allah rahmet eylesin diyelim
0: Evet.
1: kendisine.
0: Ne güzel şarkılar bırakmışlar.

0: Serde Türk müzikçilik var
1: İşte
0: tabii.
1: ben o
0: Ne
1: Türk
0: güzel
1: müziğin
0: oluyor.
1: amelerini pop ve arabesk şarkıların içine böyle hep
0: Harika.
1: kıstırmaya ve öyle küçük küçük tatlar vermeye çalışıyorum.
0: Çok keyifli dinledik. Ne güzel, özlemişim sesini.
1: Canım benim.
0: Efendim ne güzel oluyor değil mi? Her telden çalıyoruz, söylüyoruz.
1: Evet.
0: Evet, ben de bir Selçuk Tekay şarkısı
1: Ah.
0: okuyalım mı? Rahmet olsun
1: Allah
0: kendisine
1: rahmet
0: de.
1: eylesin.
0: Evet sevgili şefim, bakalım ne geliyor efendim, ne geliyor?

0: Çok güzel. Harikaydı. Çok teşekkür ediyorum. Ne güzeldi arkadaşlarım. Ayrı ayrı teşekkürler. Sevgili şefim, teşekkürler. Nadideciğim, doyamadık sana. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Son olarak TRT Müzik izleyenlerine bir mesajını alalım ve senin o güzel, meşhur Nadide Sultan olmandaki basamak şarkılardan.
1: Anadolu türküsü. Zaten evet, o da evet. Halkın bağrından koptuğu için çok özel bir türkü.
0: Onunla da veda edelim.
1: Çok teşekkür ediyorum. Bir kere TRT Müzik'te canlı şarkı söylemek benim için her zaman çok kıymetli bir şey. Bir özel konsere hazırlanır gibi hazırlanıyorum. Hele böyle Baki Kemancı ve orkestrasıyla, solist arkadaşlarımla bu kadar muhteşem bir ses, ışık ve stüdyoyla çalışmak gerçekten çok keyifliydi. Bir de canım arkadaşımla bu sayede kavuştum. Teşekkür ediyorum. TRT her zaman müziğin, kaliteli müziğin öncüsü olmaya devam edecek.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Ben de yayında ve yapımda emeği geçen tüm gönül dostlarıma teşekkür ediyorum. Haftaya aynı gün, aynı saatte yeni bir konuğumuzla ve muhteşem şarkılarımızla bir hoş sedada buluşmak üzere efendim. Olasmadık.

90'lara gerçekten iz bırakmış çok önemli bir ismi sizinle bu akşam buluşturacağım, hazırsanız. Tüm alkışlarınız Jale.

0: çok kıymetli duayen bir yapımcımız var. Bir konuğumuz da kitabıyla birlikte Hakan Eren geliyor.
1: Aslı Hünel'le Aslı Olan Şarkılar yarın TRT Müzik'te. Son 2

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana götürürüz. Söz hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttum ilvanlım, ilvanlım, ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi Zamane ile birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle ilvanlım, ilvanlım.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım laytan.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla yarın TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz
1: evet,
0: olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses Zehra Gülüş.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı.
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet. O viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi yarın TRT Müzik'te.

0: Biraz fazla almadınız mı?
1: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
0: Yok mu bunun bir çaresi?
2: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla variteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
3: GCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
4: Bu salı binde Torku Dana Kangal Sucuk 315 lira. Alsan Riviera Zeytinyağı 899 lira.

Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Elinize, emeğinize sağlık kıymetli yol arkadaşlarım. Züleyha ile Sınırsız Ezgilere hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Şöyle uzun güzel bir potpuri ile merhaba diyelim dedik. Sevgili Polat Akarça, ayrı bir teşekkür. Kuzeyciğim. Cansınız hakikaten. Polat'ı seviyorum, böyle o naifliğini, o zarifliğini seviyorum. Ayrı bir yerdesin yani. Bizim böyle hani derler ya, İstanbul beyefendisi. Polat abimiz bizim öyle. Canımız sağ olsun. Kıymetli bütün yol arkadaşlarımız. Efendim, Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta billur sesi bir konuğum var. Hakikaten enerjisi, güler yüzü, hoş sohbetiyle daha gördüğüm anda sanki uzun yıllardır tanıyormuşum hissiyle aslında kucaklaştığım biri. Hazırlık yaparken sohbet ettiğimizde dedim ki oh, gerçekten istediğim işte güzel konuklardan, hoş sohbetli, güler yüzü, zaten sesine diyecek hiçbir kelamım yok. Bu akşam alacak sizi tam böyle İstanbul şarkılarıyla kurduğunuz sofranızda efendim sizi mest edecek bir konuk. Hemen davet ediyorum kendisine. Yıldız'ı, sevgili Derya Özer, bildire bırakıyorum, buyursunlar.

0: Bravo. O gece ne hoştu ama sen de çok hoşsun Derya. Hoş geldin, safalar getirdin.
1: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk. Safalar getirdik, safalar bulduk.
0: Seni gördüğüm andan beri, yani ağırlama arzum zaten burada vardı. Dedim ki artık bu sezonda Derya gelmeli. İyi ki geldin. Çok teşekkür ediyoruz. Bizleri kırmadın.
1: Ben de çok teşekkür ediyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse ben de bu güzel programı sizi izledikçe bu programa konuk olmalıyım dedim.
0: O zaman sen varsınız. Çekmişsin diyelim ve bir de evet. Uyumumuza bakar mısınız? Hiç sözleşsek böyle mi olurdu acaba?
1: Bence
0: olmaz mı?
1: Olmazdı. Bu kadar güzel olmazdı.
0: Valla hakikaten o kadar tatlı ki enerjisi güzel böyle. Sanki 40 yıldır tanışız. Hiç bakmayın, biz yayın öncesinde kuliste merhabalaştık.
1: Öyle gerçekten uzun zamandır tanıyormuş gibi bir his evet. Var böyle. Ne güzel ama, ne mutlu.
0: Güler yüzün, hoş sohbetin, en sevdiğim konuklardan. Yani evet hayır yarışması sunmuyorum bugün.
1: Sizin neşeniz bize yansıyor diyelim.
0: Ya Cansu, çok teşekkür ediyorum. Nasıl güzel bir sesin var böyle. Tabii 3 yıl önce hayatımıza profesyonel anlamda girdin. Birinciliği aldın ama söyleyelim, senden dinleyelim. Seni ilk kez dinleyecek olan misafirlerimiz için.
1: Dediğiniz gibi aslında 3 sene evvel çok güzel bir yarışma düzenlendi Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde. Ben de klasik Türk müziği, yani Türk sanat müziği dalında birincilik aldım. Ondan sonraki sene de zaten Kültür ve Turizm Bakanlığı'na, Ankara Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'na ses sanatçısı olarak girdim. Yani benim için çok güzel bir hayaldi, gerçek oldu. İnşallah nice yıllar böyle müziğimizi, kültürümüzü yaşatmaya devam ederiz ve layıkıyla.
0: Amin. İnşallah. Amin. Sen anlatırken tüylerin diken diken oldu.
1: O kadar mutlu oldum. Ederim.
0: Kendimin olmuş gibi. Ne güzel. Biz de artık aynı kurumda beraber, ben halk müziğinde, sen klasikte evet. Görev yapıyoruz. Alanlarımız farklı. Sen klasiktesin. Ben aslında evet. Etnik, yerel diller ama halk müziğindeyiz tabii ki. Henüz böyle bir alan yok. Ama inşallah beraber de bir sahne yapmak nasip
1: i̇nşallah. Olsun.
0: İnşallah.
1: Ben öyle hissediyorum. Bence böyle güzel konser projelerinde de beraber olacağız. Tıpkı bu güzel yayında olduğu gibi.
0: İnşallah güzel kalbin var olsun,
1: İnşallah,
0: daim olsun.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Seni yıldızda bırakacağım. Bu kez farklı tamam. Formda bir eser gelecek senden. Ama ben provada dinlerken de biliyorum ki her biri yakışıyor ama ekran başındaki dostlar. Hakikaten bu akşam Derya sizi mest edecek tam anlamıyla. Buyursunlar. Yıldız sevgili Derya Özer, bildirin.

0: Çok teşekkür ediyorum, var olasınız. Hemen Derya'cığım seni şöyle alırken Yıldız'a doğru dinlendin mi?
1: Tebrik ediyorum. Çok güzel bir yorumdu. Ağzınıza sağlık. Dinlendim ben. Çok iyiyim.
0: Var olasın.
1: Söyleyebilirim.
0: O zaman hazır mısın bizi İstanbul'dan Üsküdar'a doğru götürmeye?
1: Hazırım.
0: O zaman buyursunlar efendim. Sevgili Derya Özer Bildir'den geliyor.

0: Nefesine sağlık. Çok teşekkür
1: Osman
0: ediyorum.
1: hocam eşlik etti. Osman Tokmak hocamız. Şöyle Kuzey'cim bir alkışımız Osman hocamıza gelsin. Bu sezonda bizlerle beraberdi. Var olsun, bizi kırmadı.
0: Ne güzel bir eşlikti. Çok teşekkür ediyorum.
1: Şöyle şimdi son bloğa doğru geçeceğiz ama son blokta seni şöyle küçük bir soluklandıracağım. Ben iki,
0: tabii ki.
1: Yine senden farklı eser yorumlayacağım.
2: Seyircimiz müzik zevkine doyacak. Bütün tarzlar.
1: Çok teşekkür ediyorum canım, sağ olasın. Ben iki eser sonrasında seninle Yıldız'da buluşacağım ve artık son blokta bir 15 dakikalık vaktimiz kalacak. Hoşça kal diyeceğiz sonrasında. Şöyle seni bir soluklandırayım. Ben de gideyim şöyle efendim. Bir susadım çeşmeye varmaz olaydım. Bir üstattan bir başka üstadın eserine geçeceğiz. Az bana gönder diyeceğiz. Fatih Kısa Parmak eseriyle devam edeceğiz. Yıldız'da birazdan tekrardan sevgili Derya Özer'le buluşacağız. Buyursunlar.

Çok teşekkür ediyorum. Var olasın sevgili Derya'cığım, seni şöyle yıldıza doğru alırken son blokta senin aslında iki eserin var. İkisini de dinleyip öyle veda etmek istiyorum. Hemen seni yıldıza bırakıyorum bu yüzden oyalamadan. Buyursunlar bakalım, görüşmek üzere.

0: Derya'cığım nefesine sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir programdı.
0: Senin sesinden hakikaten eserleri dinlemek bambaşkaydı. Ben seni Melahat ablanın gençlik yıllarına benzetiyorum.
1: Ay, gerçekten çok sevdiğim bir sestir. Benim için o zaman ne güzel ne mutlu. Çok teşekkür ederim.
0: Melahat Gülses.
1: Tanıştık. 2017'de bir yarışmada jürideydi. Benim katıldığım bir yarışmada. Çok güzel bir yarışmaydı ve orada da kendisiyle çok güzel kısa bir sohbetimiz olmuştu. Kendisini çok beğeniyorum, o yüzden teşekkür ediyorum.
0: Peki sevgili Derya Özer'in örnek aldığı, dinlediği ve ben onları dinleyerek çalıştım dediği ustalar desem var. İlk üçte kimler var?
1: Ben aslında eski sesleri çok seviyorum ama o eski seslerin başında gelen bir isim var. Sabiha Turgülerman'ı çok çok beğenerek dinlerim hala. Günümüzde de Çiğdem Yarkın'ı çok severim. Yani Çiğdem, en çok böyle çok isim var aslında. Şu an ansam bitmez
0: eksik
1: ama,
0: ama
1: eksik kalır ama böyle bir iki isimle örneklendirmiş olalım.
0: Hakikaten mest ettin bizi bu akşam. Ben şöyle bir program daha yapmak isterim seninle ilerleyen
1: büyük
0: zamanlarda.
1: Büyük bir keyifle gelirim. Fasıl. Çok teşekkür ediyorum. Yapalım. Beraber yapalım.
0: Bir fasıl akşamı yapalım mı? Yönetmenim, Akif yönetmenim. Yapalım değil mi? Bir fasıl akşamı yapalım.
1: Yapalım.
0: Güzel olmaz mı?
1: Çok güzel olur.
0: Enerji.
1: Tekrar çok teşekkür
0: güler
1: ediyorum.
0: Güler yüzün daim olsun. Avazın Amin. Daim olsun. Seninle aynı kurumda görev yapmak da büyük bir gurur ve onur.
1: Senin
0: gibi muhteşem
1: öyle.
0: Bir sesle.
1: Çok
0: muazzamsın
1: teşekkür ediyorum.
0: Muazzamsın hakikaten.
1: Eminim bu güler yüzünüz sönmesin. Hiç o kadar sahneye yakışıyorsunuz ki orkestrada dediğim gibi çok güzeldi. Hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.
0: Derya'cığım çok teşekkür ediyorum.
1: Ben de öyle.
0: Tekrardan inşallah fasılda.
1: Evet, en kısa sürede çok güzel bir fasılla inşallah
0: beraber
1: ekranlarda olalım.
0: Şöyle hemen seni kucaklıyorum, yıldıza doğru alıyorum. Beraber veda edeceğiz, sabahçı kahvesi diyeceğiz. Efendim Züleyha ile Sınırsız Ezgiler'de bu hafta sevgili Derya Özer Bildir bizlerleydi. Ankara'dan İstanbul'a bu yıldızla sizlerle buluştu. Bizleri hepimizi mest etti. Bizler yine değerli bir konuğumuzla önümüzdeki hafta huzurunuzda olacağız. O vakte deyin kendinize iyi bakın, güzel bakın. Allah'a emanetsiniz.

Türkü Deryası Çarşamba TRT Müzik'te. ...18-24 Temmuz arasında BİM'de kardele makarna çeşitleri 17 lira yerine 15 lira. Şafak küp şeker 57 lira 50 kuruş yerine...

0: hocadan gelen, seni en çok etkileyen yorum ne?
1: Bir hoca ameliyat yaparken beni dinliyormuş. Bununla ilgili sürekli mesela mesaj atıyor bana. Çok hoşuma gidiyor, evet. Hani beni sakinleştiriyor ve hastalarıma da iyi geliyor gibi bir şey yazmıştı. Ondan
0: gerçekten dingin ve duru bir sesin var.

0: TRT Müzik ekranlarının kıymetli izleyicileri, dinleyicileri, sizler ekranlarınızın başına, bizler gönüllerinize hoş geldik, sefa geldik. İyi ki geldik. Müzik yolcularında bu hafta neler var Mineciğim?
1: Bavulumuzda yine harika şarkılarla geldik. Yolculuğumuz uzun. Yolculuğumuzda da bazen hüzünleneceğiz, bazen neşeleneceğiz, bazen uzak diyarlara gideceğiz. Ama en önemlisi müziğin o birleştirici gücüyle birlikte harika bir yolculuk olacak.
0: Türk müziğinde yine çığır açan şahane bir gönül. Yıldırım Gürses'in şarkıları var bugün ve hangi birini çalabileceğimizi şaşırdık gerçekten. Program süresine neleri sığdıracağımız ama inanın en güzellerini sizler için icra etmek için canla başla güzel bir hazırlık yaptık. İlk şarkı çocukların özellikle bir isteği oluyor. Hep tabii yetişkinler için bir şeyler çalıyoruz ama çocuklarla harika projeler oluyor. Çünkü onlar severse bu iş yaşayacak. Türk çocuğunun şarkısı diyeceğiz Yıldırım Gürses'in.
1: Çok da önemli bir beste bence.
0: İzmir benim, Van benim, Şeref benim, Şam benim diyeceğiz. Ama bunu özellikle genç kardeşlerimiz, çocuklarımız da söylerse ekran başındaki biz de gönlümüzde daha fazla çiçekler açacak. Buyurun sevgili dostlar,

0: Bence sadece çocuklar değil, her Türk'ün gönülden söylediği güzel bir marş gerçekten. Saygı ve rahmetle anıyoruz Yıldırım Gürses'i.
1: Gerçekten öyle.
0: Türk müziğine öyle güzel eserler kazandırmış ki hepsi birbirinden güzel ve özel şarkılar. Gerçekten sevgili Ahmet'in de dediği gibi programda seçerken zorlandık. Ama en çok gönülden dilediğimiz şey şuydu: sizler de bizlere eşlik edin. Ve yine aslında gelen isteklerimizden de bu güzel eser, sıradaki söyleyeceğimiz eser. Dilerseniz hep birlikte söyleyelim. Diyeceğiz ki: mevsimler yaz tutup çöller ağlasın, ahımla inleyen teller ağlasın, madem ki sen yoksun yanımda, leylaklar dökülüp güller ağlasın.

0: Gönüllerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Eminim yine bizlerle birlikte eşlik edip o mevsimlerin arasında hüzün şarkılarını birlikte söylemişizdir diye düşünüyorum. Ve şimdi Yıldırım Gürses'in gerçekten bütün eserleri çok seviliyor ama sanıyorum şimdi Ahmet'in icra edeceği eser daha da bir sevilir ve enerjisi yüksek bir eser. Son mektup diyecek ama sanıyorum Ahmet'ciğim yine mikrofon karşı tarafta değil mi?
1: Kesinlikle. Şimdi çalarken yine bir yandan onu düşünüyorum. Bir bestekarın en fazla ne kadar hiti olabilir diye. Halk tarafından bu kadar sevilen, bu kadar söylenilen, bu kadar istenilen. Nereden baksanız onlarcasını bulmak mümkün. Ve bu bestekar için çok büyük bir zenginlik.
0: Evet.
1: Son mektupta galiba dediğin gibi en çok sevileni, en çok isteyeni. Biz de isteyenlerimizin asla isteklerini geri çevirmeyeceğiz tabii ki.
0: Tabii
1: ama
0: ki.
1: Bir şartımız var. O güzel seslerinizle, güzel eşliklerinizle şarkılarınızı söyleyip bizlerle paylaştığınız zaman biz de buradan çıkışta onları paylaşmak için can atıyor olacağız. Anla artık, anla beni.
0: Unut bütün geçenleri.
1: Bu son mektup ayıracak diyeceğiz. Ama nasıl olacak? Hep beraber görelim. Sevgili dostlar, buyurun.

0: Bravo. Harikasınız.
1: Gerçekten bir son mektup olmasın ama ilk mektuplar bence çok hoş olanlar, değil mi?
0: Evet. Ve şimdi bu kadar güzel bir Nihavend eserin peşine yine bir Nihavend eser ve yine bir Yıldırım Gürses klasiği gelsin efendim. Aşkın bahardı diyelim. Hazır yaz da gelmişken şöyle gönlümüzde baharlar açsın. Hadi buyurun arkadaşlar.

0: Evet. Ve aşkım bahardı dedik, mevsimler yaz tutup dedik, son mektup dedik, yalan dünya dedik. Gerçekten birbirinden güzel eserler. Tekrar saygı ve rahmetle anıyoruz efendim Yıldırım Gürses'i. Ve şimdi başka bir değerimiz var sırada. O da kanun sazını dünyaya tanıtan ve gerçekten hem güzel besteleriyle, o güzel tınılarıyla kalplerimizde ayrı bir yer olan Halil Karaduman'a geçeceğiz.
1: Çok büyük bir üstad. Nasıl anlatsak, neler söylesek onun sanatsal kişiliğine, espiritüel ve sanatsal duruşuna asla kafi gelmeyecek. Ama iyi ki bu zaman diliminde onu tanıma, onun eserlerinden istifade etme, onun mızrabından feyz alma şansımız oldu. Tüm kanun sazı çalanlar için büyük bir milat.
0: Evet.
1: Şimdi onun bestekar özelliğinin de çok önemli bir yansıması. Rüyalarda Buluşuruz isimli eseri. Yine ekran başındaki kıymetli müzik yolcularıyla birlikte söyleyelim istiyoruz. Duygu dolu bir eser. Kalpleri böyle içeri doğru kapatarak, yandan kumandayı ya da elimize mikrofon yaparak yine bu duygu dolu eseri birlikte söyleyelim dostlar. Rüyalarda buluşuruz diyeceğiz.

0: Bence bu güzel eseri rüyalarda buluşmak isteyen dostlarımız tüm kalbiyle söylemiştir diye düşünüyorum. Hem rüyalarda buluşanlar hem de anılarını hiç unutmayanlar. Her gün yaşadığımız her saniyeyi ben hep öyle diyorum, bavuluma koyuyorum, sonra arada açıp bakıyorum.
1: Ama en kıymetlisi de o anıları hatırlamak. Çünkü düşünsenize o güzel duygular, kalbe dolan o ilk bakışlar unutulup gittiğini. İyi ki anılar var. Hayat sadece iyi anları yaşamak değil de aslında tüm duyguları bir aynı müzik potporisi gibi birlikte yaşamaktan geçiyor diye düşünüyorum.
0: Evet, çok güzel anlattın sevgili Ahmet, ama bir de Coşkun Sabah öyle güzel düşünmüş ve bestelemiş ki bu güzel eseri. Her dönemin bazı klasikleri vardır ya.
1: Evet.
0: Bu eser de gerçekten klasikler arasına girmiş bence. Gelin o zaman hep birlikte şöyle bir anılara yolculuk edelim. Anılar diyelim.

0: Ağzına sağlık.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Gönlünüze sağlık sevgili dostlar. İyi ki bu güzel eserler var ve biz de bu güzel eserlerin bir parçası olarak bu yaşam içerisinde o potpourri'yi oluşturmaya çalışıyoruz. Şimdi gönlümüze çiçekler açacak bir eserle devam etmek istiyoruz. Tabii ki sizin eşlikleriniz de olacak değil mi sevgili Mine?
1: Ben oturduğum yerde hep eşlik ediyorum valla yanında.
0: Ne mutlu ki bize.
1: Çok teşekkür ederim. Ama bence yine ekran başı da çok severek söyleyecek bu güzel eseri.
0: En çok istek alan eserlerden birisi oldu
1: evet.
0: Bu da.
1: Evet. Çünkü bence bu güzel eser de klasiklerin arasına girdi gibi değil mi? Sence
0: kesinlikle,
1: de öyle mi?
0: Kesinlikle.
1: Bir Sezen Aksu klasiği efendim ve Bülent Özdemir'le birlikte yaptığı bu güzel eser. Lale Devri diyeceğiz. Şu biraz gönlümüzde çiçekleri açtıralım ne dersiniz?
0: Güzel eşliğinizle gelsin. Buyurun dostlar.

0: Gönülleriniz var olsun kıymetli arkadaşlarım. Gerçekten yine çok güzel bir yorumla farklı bir bahçeye gittik diyelim. Bir lale bahçesine gittik. O lalenin arasında gezdik. Bir geçmişe gittik. Bir şimdiki zamana geldik. Ama müziğin o birleştirici gücünün her zaman başka bir boyutta yaşıyoruz, değil mi?
1: Sevgili izleyicilerimizin seslerini tam yine kalbimizin ortasında duyar gibi olduk. Buradan çıkışta zevkle, heyecanla o güzel seslerini dinlemek için can atıyor olacağız. Sanki bu eserle çok özdeşleşen bir Selahattin Altınbaş.
0: Evet.
1: Eseri geliyor şimdi.
0: Güfte'de Turgut Yarkent'e ait.
1: Müthiş bir bileşke yine ve duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini diyeceğiz.
0: Ve yine çok istek almıştı. Haydi gelin o zaman sizler de bana ortak olun. Hep birlikte söyleyelim.

Ağzına sağlık, gönlünüze sağlık sevgili dostlar. Ediyorum. Ekran başında bizlere eşlik eden kıymetli dostlarımızın da ağızlarına, gönüllerine sağlık. Sonlara doğru yaklaşırken şimdi evet. Yine bir muazzam eser, muazzam bir istek var. Ne kadar şanslıyız ki, ne kadar farkında, müzik zevki yüksek dinleyicilerimiz.

0: Biz var ki birbirinden güzel isteklerle bugün karşılarında oluyoruz.
1: Sizin istekleriniz doğrultusunda hazırladık programı. Programımızın en başında da söylemiştik. Tabii ki Sezen Aksu denilince birçok şarkı aslında istek. Ama biz de elimizde

0: Gönüllerinize sağlık. Müzik yolcularının sonuna geldik. Birbirinden güzel şarkılarla birbirinden farklı diyarlara yolculuk ettik. Umut ediyoruz ki bir nebze de olsa gönüllerinizde güzellikler bırakmışızdır.
1: Sevgili dostlar, sizlerle olmak, müziği paylaşmak, hayatı, anıları, notaları, bavul dolusu güzellikleri paylaşmak öylesine kıymetli ki, iyi ki varsınız, iyi ki sevgili arkadaşlarımızın güzel gönülleri var, iyi ki müzisyenlerimiz var, iyi ki müzik var ve bizim yayınlarımızı sizlere ulaştıran güzel kalplerimiz var. Nicelerinde bu keyifli yolculukta hep bir arada olmak dileğiyle hareketli bir eserle sizlere veda ediyoruz.
0: Dert ortağım diyeceğiz çünkü bu güzel yayında çok çok ortaklıklar ettik.
1: Çok fazla ortaklarımız
0: var. Haydi gelin,
1: var.
0: Hep birlikte söyleyelim ve müzik yolcularında veda edelim.

0: Emin. Yine çok yetenekli bir arkadaşım var. Aynı zamanda da çok da yakışıklı. Hepimiz kıskandık vallahi onu. Hemen kendisinin yanına gidiyorum. Gökhan Keser.
1: Bir canım var bende dursun. Sen gibiler eksik olsun. Hayat ne güzel. Oh ne ala. En kötü günümüz böyle olsun.
2: İşte geleceğim, seni yeneceğim İstanbul falan. O herkesin zaten klasikti ama içimde tabii ki o hırs tabii ki vardı. Hala var, o tükenmiş değil aslında.

bir kalkan bilip sokaklara çıktım. Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla vuruştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalın. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular, bilmem neye gelir, nereye gider. Döndüm işte acı yüreğimden beynime sızar. Bugün de ölmedim anne. Bugün de ölmedim anne.

Sevgili izleyiciler, bir akşamda daha birlikteyiz. Ben ve orkestra arkadaşlarım. Bugün yine size çok özel bir repertuar çalacağız.

0: Caz ve çok çok özel bir konuğum var. Bütün konuklarım özel ama bu konuk tam bir müzik emekçisi diyebilirim kendisi için. Sadece müzik değil, daha da çok bağlamanın tanıtılmasında inatla, özellikle batıcılar tarafından küçümsendiği yıllarda bağlamanın, o bağlamayı tanıtmak için çok güzel eserlere imza attı. O da yetmedi. Yabancı, dünyaca ünlü eserler çaldı. O da yetmedi. Aslında tam mutfaktan gelen bir müzisyen davet edeceğim size. Theodorakis'ten ve Faranduri'den, Jules Rimet'lerinden birçok sanatçıya bağlamasıyla eşlik etti. O da yetmedi. Aranjörlük yaptı. Birçok değerli sanatçının aranjörlüğünü yaptı. O da yetmedi. Ya bu emekçinin, söz yazarının, bestecinin hali ne olacak dedi. Meslek birliklerinde başkanlık yaptı. Telif haklarının toplanmasında çok özel çabaları oldu. Ama bizim için en kıymetli şey bağlamaya verdiği emek. Onu bugün ağırlamaktan dolayı çok mutluyum. Sevgili Ahmet Koç.
1: Yavuzcum,
0: Başkan, hoş geldin.
1: hoş bulduk. Çok teşekkür ederim güzel sözlerin için.
0: Yani hak ettiğin sözler, çünkü gerçekten benim için öylesin.
1: Çok teşekkür
0: Hem
1: ederim.
0: müziğe emek verdin yıllarca, ama özellikle de
1: Evet.
0: bağlamanın tanıtılmasında çok özel bir yerim var. Konuşacağız bunların hepsini, ama önce
1: Bağlama
0: gerçekten
1: konuşsun diyorsun.
0: önce bir bağlama konuşsun.
1: Herkes sussun, bağlama konuşsun
0: Aynen.
1: diyorsun. Evet, öncelikle ben çok mutlu olduğumu belirtmek istiyorum bugün burada. Hem seninle yılların biliyorsun eskitemediği dostluk,
0: Tabii.
1: hem de burada çok değerli arkadaşlarım var. Yıllarca birlikte de çalıştık zaman zaman. Çok mutlu oldum. O
0: Ben de
1: zaman
0: öyle.
1: başlayalım mı?
0: Tabii.
1: Çalalım
0: Hemen.
1: mı? İki eser çalmak istiyorum Yavuzcum. Birisi bir Kemal Sunal filminin ana temi, ana müziği. Zaten dinleyince hemen kulaklarınızda olduğunu düşünüyorum. Hangi film olduğunu anlayacaksınız. Aslında En Büyük Şaban filmin adı. Bir Oğuz Abadan bestesi. Ona bağlı olarak da yine film müziklerinin tartışılmaz ustası sevgili Cahit Berkay'dan Kadir İnanır, Türkan Şoray'dı sanıyorum.
0: Devlerin
1: Devlerin Aşkı.
0: aşkı.
1: Evet, bu ikisini bağlı çalmayı düşünüyorum.
0: Lütfen.
1: Teşekkür ederim.
0: Sahne senin.

0: Hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ahmet. Teşekkür ederim.
0: 1979 girişisin değil mi konservatuara?
1: Evet.
0: Enstrüman bölümünde ilkokuldan sonra çocuk
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii. O zaman biliyorsun öyle bir şey vardı. Girmiştim. Şimdi değişti eğitim sistemi sanıyorum.
0: Evet, değişti.
1: İlkokulu bitirdik. İşte sınava girdik. Evet. Bir sene hazırlık okuduk konservatuarda.
0: Ben de öyle. Aynı
1: evet,
0: dönemiz.
1: Evet. Ankara'daydı değil
0: 76
1: mi?
0: 76 benim de giriş.
1: Evet. İşte ortaokul, liseyi okuduk. Sonra yükseğe geçtik. Konservatuvarın yüksek bölümüne. Fakat tam böyle benim müzikal olarak çok çok yoğun olduğum bir zamana denk geldi. Bir de Kültür Bakanlığı Orkestrası'nı o zaman kazanmıştım. Modern Folk Müzik Topluluğu.
0: Evet, o da çok özeldi. İlk kurulduğu zaman çok ses getirmişti.
1: Evet.
0: Çok konuşuluyordu.
1: Biz işte aranjelerini yapıyorduk o zaman. Aha. Biliyorsun aynı zamanda bağlama çalıyordum. O da olunca ve stüdyo kayıtları çok fazla olunca ben aslında konservatuar 3'ten ayrıldım. Yani yüksek okul mezunu değilim. 3 ve 4'ü okuyamadım.
0: Sonra dışarıdan bitirebilirsin.
1: Yok. Ya ben
0: istemedin de.
1: Şey değilim. Çok akademik kariyere çok saygı duyuyorum ama
0: anladım.
1: Ben biraz memnunum. Yani benim için bir tabii ki okuyup şey yapmak isterdim. Çok değerli hocalarla, çok değerli akademisyenlerle çalıştık. Yani birkaç isim saysam mesela işte Nida Tüfekçi gibi, evet. Yücel Paşmakçı gibi o zaman, tabii. Demirhan Altuğ gibi değerli hocalarla çalıştık. Türk müziği mesela, sanat müziği de vardı, batı müziği de vardı, halk müziği de vardı. Bu arada ben aslında okulda tar öğrencisiydim. Bağlama çalıyordum ama tar kontenjanından girmiştim. Sonra zaten yine bağlamaya devam ettim. Böyle bir serüven.
0: Çok profesyonel müzik, yani un kapanı müzik piyasasına çok erken yaşlarda girdin.
1: Evet.
0: Çok da Tarkan, Zühtü Livaneli, Nazan Öncel önünde bir şey var. Birçok sanatçı arkadaşa hem aranjörlük hem enstrümanist
1: evet.
0: olarak eşlik etmişsin.
1: Ya o zaman öyle bir çok yoğun bir dönemdi biliyorsun senin de.
0: Bizim dönem biraz şeyimiz benziyor müzik hayatımız
1: kesinlikle.
0: Birbirine. Ben kesinlikle. De tam işin mutfağından
1: i̇şte.
0: Gelmeyeyim.
1: Sen İzmir'deydin sanıyorum.
0: Ben Ankara Devlet Konservatuarı 76 sonra İzmir Devlet Konservatuarı. Yani, orada da 79'un evet. sonunda ayrıldım ben.
1: Hatırlıyorum evet. Yani aslında evet benzeşen bir şeyimiz var. Bir de sahnede çalışıyordum. Sen
0: i̇şte
1: de sahnede
0: ben
1: çok
0: İzmir
1: çalıştın.
0: İzmir Fuarı'nda 87-88 bizim Osman'la beraber
1: evet evet. Ben
0: çok
1: de o
0: çalıştık.
1: Ara fuarda bazı sanatçılarla çalışırken
0: evet.
1: geliyordum. Hatırlıyorum
0: evet.
1: konuşuyorduk.
0: Evet.
1: Dolayısıyla böyle benzeşen bir müzik serüvenimiz
0: evet.
1: var. Aslında işin mutfağından geliyoruz.
0: Evet. Yani. Peki Üstad yani daha konuşuruz ama biz hep o güzel bağlamam ve sırada gurbet var.
1: Evet, Gurbet, abi, Çöpçüler da... Kralı. Biliyorsun Kemal Sunal'ın filminin ana temi. Sevgili Özdemir Erdoğan.
0: Bestesi.
1: Evet, çok saygı duyduğum bir müzisyen.
0: Ben de okudum son albümde.
1: Biliyorum,
0: evet.
1: dinletmiştim bana. Çalalım o zaman.
0: Evet, lütfen.
1: Tamam.

0: Evet.
1: Eline sağlık üstad.
0: Çok teşekkür ederim. 70'li yılların o karanlık atmosferi biliyorsun
1: Evet,
0: filmde
1: evet.
0: özellikle.
1: Peki şimdi merak ediyorum tabii ben de dinledim ama izleyici de işte çaldığın için eleştiride aldığın Godfather.
0: Evet. Godfather biliyorsun film,
1: Müthiş.
0: evet film zaten
1: 10 kere
0: kült. Evet.
1: izledik.
0: Evet. Ben bu arada en çok ikinci bölümünü severim. Robert De Niro'nun olduğu bölümü severim. Nino Rota, o zaman iki tane film müziği yapan adam var şeyde, İtalyan spagetti westernler veya Amerikan filmlerinde. İşte biri Ennio Morricone biliyorsun. Birisi de şey işte yine klasik batı müziği altyapılı bu Nino Rota. Burada hem beste yapmış. Adam öyle bir beste yapmış ki filmin önüne geçmiş. Veya Lalo Schifrin, o zaman Mission Impossible, Görevimiz Tehlike biliyorsun. Veya işte iyi kötü çirkin. Ennio Morricone.
1: Evet.
0: Bunlar hep filmin önüne geçmiş müzikler.
1: Müzikler
0: Bu
1: çok
0: da
1: doğru.
0: öyle bir şey. Yani çaldığın
1: Çok
0: zaman
1: doğru.
0: herkes, "Aa, bu Godfather." Yani filmi bilmese bile müziği biliyor.
1: Aynen.
0: Evet. Çalalım mı?
1: Tabii ki.
0: Seni dinleyemedik.
1: O ben
0: Sonra.
1: söylerim.
0: Peki,
1: Ben
0: tamam.
1: konuk.
0: Tamam. Böyle güzel bir orkestrayla zevkle çalarım bunu ya.

0: Muhteşem. Yani ne kadar güzel tınlıyor
1: Evet.
0: bağlamada.
1: Evet, Nihavend bir de biliyorsun tam
0: Ya.
1: böyle yabancı
0: Yani
1: bir makam
0: evet.
1: değil.
0: Yani bu mesela Şebnem Paker'le televizyonda o güne kadar ki en iyi dereceyi almıştınız.
1: Evet.
0: Bağlamayla bence Ercan abi, yani o neyin ve senin bence çok büyük payı var.
1: Evet, ben de aynı
0: Çünkü
1: düşüncedeyim.
0: o güne kadar hep böyle bir batı taklidi demeyeyim de işte böyle batı şarkılarıyla katılmaya çalıştık ama yerel etnik sazları koyunca çok iyi bir derece aldık. Üçüncü olmuştuk
1: Biz
0: galiba.
1: üçüncü olmuştuk.
0: Evet.
1: Dublin'de yapılmıştı, İrlanda'da. Zaten birinci İngiltere olmuştu, ikinci İrlanda oldu. Aynı şey ülkeler biliyorsun. Şimdi biz üçüncü olduk. Fakat o zaman şöyle bir durum var. Aslında biz o yarışmanın birincisiyiz. Neden? Şöyle teknik olarak baktığın zaman o zaman televote sistemi yok. Biliyorsun oylama yok. Şimdi bizden sonra ne oldu? Bizden bir sene sonra şans yani tesadüf artık oylamalar telefonla yapıldı. Ne oldu? Şeydeki Almanya'daki, Fransa'daki, İsviçre yaşam bütün
0: Türkler
1: bizim Türk vatandaşlarımız
0: tabii
1: hepsi şeye sarıldılar.
0: telefona.
1: Ve bu güzel bir şey tabii. Ondan sonra güzel de bir şarkı yakalayınca Sertab birinci oldu.
0: Evet.
1: Fakat o zaman dediğim gibi yani bize oyu
0: O oylama
1: verenler jüri.
0: olsaydı.
1: Ya hayır bayağı bir jüri. Yani bildiğin mesela İsveçli, İzlandalı bir jüri bizi dinliyor. Çalayım mı ufaktan bir hatırlatayım mı?
0: Evet lütfen.
1: Yani mesela şu ezgiyi dinliyor bak şimdi.

0: Turkey 10 point. Ya yani işte şimdi şöyle.
1: Çok önemliydi.
0: Anlayabilmişler. Ya öyle bir şey oldu ki Yavuz'cum, ufak bir anımı anlatayım. Oylama yapılıyor. Şimdi Ercan abiyle, biz Ercan Irmak'la kalbimiz canlı yayın ya. Öyle bir oldu ki İtalya kafa kafaya geldik, İtalya. Beraberiz ve son bir ülke kaldı. İzlanda. Şimdi İzlanda uzak bir ülke biliyorsunuz. Şey ülkesi. Türkiye'ye o ana kadar hiç puan vermemiş. Yani İtalya'ya bir puan verse, ki biz vereceğini düşünüyoruz. Biz dördüncü olacağız. Dereceye girememiş olacağız. Hmm. İtalyanlar da yanımızda oturuyor Green Room'da. Bana böyle gülerek baktı şey İtalyan. Ondan sonra yani biz aldık gibilerinden. Hmm. Hemen bir şeye sorduk o zaman rahmetli Bülent Özveren. Bülent abi dedim, bu adamlar bize daha önce oy vermiş mi? Vermemiş. Ondan sonra eyvah dedim. Enteresan bir şekilde bize oy verdiler.
1: 10 puan evet, aldık ve, İzlanda'dan. Evet, İtalya da puan aldı ama galiba.
0: İtalya
1: 6 puan mı?
0: 4 puan aldı sanıyorum. Ama biz tabii şeye çıkmış olduk. Tabii. Ama ben bu dereceyi alacağımızı şeyde gördüm.
1: Pro'larda
0: gördüm. Çünkü çok ilgi gösterdiler ondan sonra. Mesela Yunan arkadaşlar geldiler. Şebnem'den şeyin izni istediler. Biz de zil kullanabilir miyiz diye. Şebnem zil kullanıyor ya. Evet. Şebnem Paker. Ondan sonra... Bir sene sonra güzel, sevindirici bir olay oldu. Bir baktım Sırbistan Karadağ. Mesela arkada bağlama çalıyor. Önde Kaval, tamam mı?
1: Evet.
0: Şeyde finalde Türkiye'de de olmuştu. Bayağı bir etnik enstrümanlara şey çok. Yunanistan hatırlıyorsun. Kemençe kullandı şey kemençesi. Biliyorsun klasik kemençe kullandı. Helena Paparizou mi öyle bir kız. Ve şey bayağı bir My Number One galiba eserin ismi. Bayağı bir şey aldı. Bu güzel bir şey.
1: Evet.
0: Sonra bizden sonra katılan arkadaşlar da etnik enstrümanlarla katıldılar. Böyle bir şeye eğer biz önce olabildiysek yani, bundan da büyük
1: bence
0: mutluluk
1: duyduk. Bence çok etkiliydi bağlama ve kavalın Ercan o şarkıda eşlik etmesi.
0: Evet. Ya biz oturduk, onu tam bir grup çalışması yaptık. Başa dedim ben böyle bir şey yapayım. Ercan abi dedik ben üstüne böyle bir solo yapayım. Ondan Darbuka'da Cengiz vardı, Ercümer. Hmm. Kayıtla o çalmıştı. Mesela Cengiz'in çok güzel şeyleri vardır böyle. Hmm. Paternleri vardır. Güzel bir ekip oluşturduk. Çok enerjikmişti. Şimdi seyrediyorum bazen böyle YouTube'da falan düştüğü zaman. Enerjik ve şeymişiz. Ama mesela bizi üzen bir şey var orada. Kimse inanmıyordu. Ya, ya
1: çünkü
0: katılıyoruz.
1: Siyaset
0: ya işte bunlardan işte... bize oy çıkmaz. Her zamanki gibi birbirlerini destekleyecekler. Zaten jüri var. Anlaşmalı falan deniyordu. Ha. Ya biz gittik. Ondan sonra bizi buradan yolcu eden kimse yok. Basından bahsediyorum. Havaalanından ona bindik.
1: Karşılama nasıl oldu ama?
0: Yani ben böyle bir izdiham hatırlamıyorum. Ana haberler bizi o zaman kapışıyorlar. İşte bir anda Reha Muhtar'a katılıyoruz. Bir aynı anda işte Ali Kırca ötekine katılıyoruz. TRT bizi aldı, çok güzel şeyler yaptı falan. Ama ne oldu sonra? Bunlar böyle bir enerji oluşturdu. İşte Sertab'ın yaptığı mesela. Bizim eserimiz Türkçeydi. Bunu buradan özellikle vurgulamak isterim.
1: Evet,
0: biliyorsun
1: doğru.
0: Türkçeydi. Evet. Sertab'ınki İngilizceydi.
1: Evet.
0: Ben tabii Türkçe olmasını tercih ederim. Bir. İkincisi bizimki tam Anadolu ezgisiydi.
1: Doğru.
0: Sertab'ın ezgisi Orta Doğu. Biraz şeydi, farklıydı.
1: Evet.
0: Ama bunların hiçbiri önemli değil. Ne diyoruz? Önemli olan ülkemize aslan gibi bir birincilik kazandırdı. Bu da sevindirici.
1: Peki şimdi benim dikkatimi çeken bir şey daha var. Tabii o zaman Ankara'da yaşıyorum. Ahmet Kaya'nın Sevgi Duvarı albümünün aranjörüsün.
0: Evet.
1: Ahmet abinin o zamana kadar bir tarzı oluşmuş bir tarzı vardı. O albüm çıktığı zaman böyle çok başka bir rengi vardı, tadı vardı albümün.
0: Evet.
1: Onu konuşacağız ama o albümde Ali Çınar'ın bir şarkısı var. Kendine iyi bak.
0: Aa, evet.
1: Sen çalsan ben okusam.
0: Memnuniyetle. Vallahi. Tabii ki. Ne demek?
1: Hem de onu şarkıdan sonra konuşalım. Nasıl oldu o
0: tabii,
1: süreç?
0: Tabii.
1: Ahmet abi nasıl geldi sana?
0: Tamam.
1: konuşmak istedim.

0: Evet, üstad.
1: Evet.
0: Nasıl buluştunuz? Yani o zamana kadar biliyorsun işte An Gelir var. Oğuz Ramadan'ın yaptığı bir iki önce
1: Şimdi
0: ilk.
1: Şafak Türküsü var, An Gelir var. Bir de patlamış bir Bahtiyar albüm var. İyimser Bir Gül biliyorsun.
0: Evet.
1: Tabii onu yapmıştı biz çalışmaya başladığımız o
0: Osman
1: albüm.
0: İşmen miydi
1: Tabii,
0: Bahtiyar?
1: tabii. Osman İşmen'di.
0: On öncekiler Oğuz Ramadan'a
1: Şey Oğuz
0: galiba.
1: Abadan'ın, Şafak Türküsü Oğuz
0: Şafak Türküsü
1: Abadan'ın.
0: Oğuz
1: Ondan
0: Ramadan'ın.
1: öncesi de biliyorsun Sezer Bağcan'ın
0: Evet.
1: Acılara Tutunmak bana
0: Evet.
1: göre çok değişik, çok
0: Farklı.
1: süper bir albümdür. Batı bir albümdür.
0: Hı.
1: Ondan sonra aranjeleri falan. Ya şöyle oldu, ben o ara hatırlar mısın 87 falan böyle özgün müziğin yeniden böyle şey olup işte 85'te Ahmet Kaya patlamış
0: Hı
1: böyle
0: hı.
1: bir sürü albüm yapılıyor.
0: Evet.
1: Özgün müzik albümleri yapılıyor.
0: Onur Akın'a yapmıştın sen bir albüm.
1: Yok.
0: Çok sonra mı
1: O
0: o?
1: çok sonra, onu da söyleyeyim. Şöyle
0: Ha.
1: aslında ilk Arif Kemal Red Türküleri diye bir
0: Evet
1: şey
0: ya,
1: yapmış.
0: iyi bilirim.
1: Hatırlar mısın?
0: Evet.
1: İşte orada ben bağlamaları çalmıştım. Albüm enteresan bir şekilde çok sattı. Rahmetli Hasan Hüseyin Demirel ile
0: Ha.
1: yapmıştık. Orada da kapakta hem fotoğrafımı koymuşlardı hem de işte bağlamalar Ahmet Koç diye yazmıştı. O dikkat çekmiş. Sonra bir gün ben başka bir albüm yönetirken işte yönetmenliğe başlamışım
0: Hangi
1: aranjöre.
0: albüm acaba?
1: Şöyle bir başka arkadaşın, yani bir Almanya'dan bir arkadaşın albümünü yaparken
0: Telefon.
1: Ahmet Kaya stüdyoya geldi. Arif Sağ'ın stüdyosunda çalışıyorum Aksaray'da, üst katta. Ziyarete gelmiş. O işte hoş geldin bilmem. O arkadaş rica etti, abi dedi burada bir şiir var okur musun dedi. Ahmet Kaya da tabii gözüm ne demek dedi. Girdi adam içeride şiiri okudu. Hiç hesapta yokken çok mütevazi bir
0: Ama
1: şekilde.
0: düzenlemeleri duydu
1: Evet, sonra
0: galiba.
1: dedi ki ya kim ben işte, Ahmet Koç. Aa dedi, şeyde dedi çok iyi çalmışsın dedi ya. İşte Arif Kemal Red
0: Arif
1: Türkülerinde
0: Kemal'de.
1: teşekkür ederim. İşte Hasan Hüseyin Demirel de eski arkadaşmış bunlar.
0: Tabii.
1: Ondan sonra o konuşurken ya dedi pardon şimdi hatırladım. Nasıl oldu? Ben 85 yılında bu ilk albümünü yaptı ya. Ben kendisiyle bir yerde plaj şirketinde buluştum. Acılara Tutunmak albümünü Türkiye'de ilk dinleyen kişilerden biriyim. Bana onu dinletti. Şimdi Taç Plak'ta o zaman.
0: Taç plak, tamam.
1: Dinletti. Sohbet ettik. Bir stüdyoda karşılaşmıştık. Başka bir stüdyoda. Ben refakat yapıyordum. Orada karşılaştık. Bana bütün albümü dinletti. Fikirlerimi söyledim. Sonra orada tekrar görünce ya dedi biz sen de işte Acılara Tutunmak'ı dinlemiştik. Evet falan. Oradan muhabbet şey oldu. Ya dedi benim de hep bir orkestra sorunum var dedi. Bana dedi orkestra yapar mısın dedi. Tabii ki dedim ama dedi sen de çalacaksın. Hem aranjeleri de. Tamam dedim biz yaptık. O zaman
0: Sen
1: öyle bir
0: bayağı bir konser çaldın Ahmet
1: çok
0: abiyle.
1: ya, ama öyle bir şey yaptım ki ben şimdi çok enteresan bir şey oldu. Klavyede Ozan Doğulu. Ozan o zaman küçük. Ozan lisede okuyor Fransız Lisesi'nde. Gidip ben izin alıyorum hocasından. Ondan sonra Ali küçük. Bizim Ali flüt çalıyor.
0: flüt.
1: Eylem Pelit basçı küçük. Bunlar hep ben o zaman şey yapıyorum böyle. Yanımda birlikte çalışıyorlar.
0: Orkestraya
1: Provaya
0: bak.
1: geldik ama o zaman hiçbirini hiç kimse tanımıyor. Geldik yani Ahmet Kaya biraz tedirgin oldu. Ya dedi hani şey yapmışsın biraz hani daha profesyonel böyle şey isimler.
0: Abi
1: Dedim ki
0: sen bir
1: abi
0: dinle.
1: bir dinle. Ya işte dedi ki hadi şeyden başlayalım. Penceresiz kaldım anneden hani benim. Yok dedim o basit şey bir ezgi. Yorgun Demokrat'tan başlayalım dedim provaya. Büyük oynayalım. Başta şey var ya do mi re falan falan.
0: Tabii, Ozan.
1: Ben he, bir saydım 3 4 diye bir saydım. Orkestra bir girdi. Tabanca gibi. Daba falan. Eylem unison çalıyor. Ali flüt
0: Ya.
1: falan böyle. Bir dakika dedi ya. Bu dedi korkunç bir şey dedi. Siz dedi dedim. Ha, bunlar böyle değerli müzisyenler.
0: Ya.
1: Ondan
0: Sonra
1: sonra
0: çok
1: ha.
0: büyük isimler oldular
1: Sonra biz
0: zaten.
1: bir başladık konserlere. İşte 15, 20, 30 konser. O yaz öyle çalıştık. Sonra işte albümü dedi birlikte yapalım. Benim albümü sen yönetir misin dedi. Böyle gelişti
0: Evet.
1: olaylar.
0: Ama
1: Bu da
0: çok güzel bir albüm ve güzel bir repertuarı var o albümün.
1: evet. Ya sonra ilk çıktığında biraz böyle bir şey oldum. Çünkü Bahtiyar biraz şey bir albüm.
0: Köşeli ve sert bir
1: Sert,
0: albümdü.
1: politik
0: Düzenlemeler de öyle.
1: düzenlemeler de şey biraz hafif böyle arabesk biliyorsun. Birazdan Kudurur Deniz falan böyle
0: Var, evet.
1: elektrolar falan. Ben albümü yaptığımda ilk tebriklerimi hep pop sanatçılarından aldım. Bir gün Hakan Peker arıyor, bir gün başkası arıyor. Ya diyor biz çok sevdik bu albümü falan. Ama halk
0: Ahmet Kaya
1: yadırgıyor.
0: dinleyicisi
1: Yadırgadı başta olan dedim herhalde benim yönetmenlik serüvenim burada. Çünkü çok büyük başlamışım işe. Ondan sonra sağ olsun rahmetli de bana çok büyük bir şey
0: Ama
1: tanımış.
0: şimdi baktığın zaman üstad mesela çok güzel, renkli bir yerde duruyor o albüm.
1: Ya çok,
0: yani seriye baktığın zaman Ahmet
1: yani
0: Kayseri'sine.
1: Mesela hep sonradan patladı ya, biliyorsun.
0: Leyla
1: Şiire Gazeli, Gaşkaba, ondan sonra evet işte Kendine İyi Bak, Dardayım.
0: Tabii,
1: sen az
0: dardayım.
1: Önce söyledin.
0: Evet.
1: Ondan sonra yani sonradan albüm inanılmaz bir şey aldı. Aynını Zülfü abi Ada albümüyle yaşamıştı, hatırlıyorsun.
0: Evet.
1: Dediler ya, bu ne ya, bağlama yok bu albümde. Sonra albüm patladı biliyorsun.
0: Tabii.
1: Gün olur alır başımı
0: tabii,
1: giderim falan. Aynı şeyi yaşamıştık. Sonra öyle oldu. Sonra artık benim o albüm çok satmaya başlayınca açıldı. Yaklaşık 400-450 albüm yönettim. İşte biliyorsun Edip Akbayramlar 12
0: Onur,
1: albüm. Onur Akınlar
0: Akın.
1: Zaten hep benim, Murat Göğebakanlar, Murat Kekilliler, Dinetler, Bülent Serttaşlar.
0: Biz hiç çalışamadık.
1: Dersen.
0: Ya.
1: Aslında senin de hatırlıyor musun? Ankara'ya gelmiştim benim otele. Ben bir konsere gelmiştim.
0: Evet,
1: Edip
0: ben
1: Akbayram'da sen...
0: Mete abiden hiç şey yapmadım. Yani
1: evet,
0: bir rahmetli Atilla abiyle bir 6 şarkı çalışmıştım. Atilla Özdemiroğlu'yla.
1: Yavuzcuğum sen geldin beni havaalanından aldın. Bak arabanla hiç unutmuyorum. Arabanla geldin beni havaalanından aldın.
0: Tamam.
1: Otele kadar beni bıraktın.
0: Tamam.
1: Ondan sonra şeyde bayağı bir sohbet ettik. Lobide. Sen bir... Şarkı yapmak istedim, özellikle benim yapmak istedim, söyledi. Sonra araya bir şeyler girdi.
0: Galiba birkaç şarkıyı senle yapacaktık değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii, bayağı da konuştuk.
0: Hmm.
1: Ondan sonra ama şey, o önemli değil.
0: Olmaz.
1: Yine çalışırız.
0: İnşallah.
1: Şey değil, önemli olan dostluklar, arkadaşlıklar. Seninle yıllardır süren çok güzel, nitelikli bir dostluğumuz var.
0: Evet.
1: Hem sevgiye hem saygıya
0: Eyvallah.
1: Dayanan.
0: Aynen.
1: O yüzden ben de bugün burada böyle sizden bir teklif gelince onur duydum, şeref duydum, birlikte
0: Bence
1: olmak istedim.
0: Bence beraber çalışalım.
1: İnşallah.
0: Şimdi... bir Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz.
1: Evet.
0: Onu yapalım.
1: Tamam.
0: Sonrasında da birazcık şu meslek birlikleri, telif konularını biraz senden konuşmak isterim.
1: Evet, biraz kurumsal bir konu. Dinleyicilerimiz
0: Yok.
1: Küçük üzerinden
0: ben
1: geçelim.
0: Ben üzerinden istedim. Geçelim
1: Peki,
0: çünkü söyleyeceklerin önemli.
1: Tamam. Tamam o zaman.
0: Eşkıya Dünyaya
1: evet,
0: Hükümdar
1: bir,
0: Olmaz.
1: Otantik bir Karadeniz türküsü. Bu arada Sinop Cezaevinde bestelenmiş.
0: Aha.
1: Anonim bestecisi yok.
0: Öyle
1: bilinmiyor
0: mi?
1: Yani. Var da tabii.
0: Ha.
1: Anonim bir Karadeniz ezgisi yani.

0: Tabii Şam bölümü gelince Edip abi kulağı arıyor insanın. Allah rahmet eylesin Edip abi, tekrar bir almış olalım. Edip abiyle ne kadar, kaç yıl çalıştın Ahmet?
1: Kendisiyle 18 yaşımda orkestrasında çalışmaya başladım.
0: Vay be.
1: Sonra 94 yılında Bekle Bizi İstanbul albümü biliyorsun.
0: Aha.
1: Orada çok önemli eserler var işte Sen Benden Gittin Gideli, Türküler Yanmaz, Kuşlar biliyorsun.
0: Aranjörü sen
1: Tabii
0: misin?
1: tabii o bütün albümün. Ondan sonra kreasyon da bana ait.
0: Evet, çok güzeldi.
1: 94'te albümü yaptık Bekle Bizi İstanbul. Çok sattı. Sonra 96'da ben kendisine şeyi getirdim. Alp Murat Alper bestesi. Güzel Günler Göreceğiz Çocukları getirdim.
0: Evet.
1: O da patladı. Arkasından işte ben Prestij Müziği'nin o zaman müzik direktörüydüm. Kendisi oraya transfer
0: Evet.
1: olmuştu. Sen de o dönemde
0: Ben de
1: oradaydın.
0: oradaydım.
1: Hatırlarsan ona Best Of yapmıştım.
0: Evet.
1: Eşkıya, Gidenlerin Türküsü, Aldırma Gönül,
0: Evet.
1: Aman Kerem, ondan sonra Kibar Gelin gibi
0: Evet.
1: bütün o eski hitlerini, Mehmet
0: Aynen.
1: Emmi,
0: Evet.
1: onları yapmıştım. O albüm için şeye girmiştik rahmetli şeyle Topaloğlu'yla, Hilmi abiyle
0: Hilmi abiyle.
1: satış tirajı için. O 300 bin satar demişti. Ben 500 bin demiştim. İddiaya girmiştik. Dedim
0: Daha
1: ki
0: fazla sattı.
1: tabii o ilk hafta 800 bin sattı.
0: Biliyorum.
1: Şeyine aranjör ücretine iddiaya girmiştik. Ben kazandım çünkü o
0: Kazandın.
1: şeyi bilmiyordu. O şarkıların ne kadar değerli olduğunu ve karşılığı olduğunu
0: Tabii.
1: o eski şarkıların
0: Tabii.
1: bilmiyordu. İşte Hasretine Yandı Gönlüm falan
0: Ya.
1: biliyorsun. Sonra arkasından tekrar bir albüm daha

0: çalıştık. Dosta Selam Olsun albümü. Sonra tekrar Haberin Var mı albümü. Yani çok çalıştık.
1: Evet,
0: o dönemde de orkestrasının şefiydim belli bir şeye göre.
1: En uzun çalıştığın Edip abi galiba. Hem sahnede hem...
0: O zaman Edip Akbayram, evet Fatih Kısaparmak'la çok çalıştım. Onun Bu Adam Benim Adam albümünü biliyorsun yapmıştım. Ha. O da bayağı ses getirmişti. Kendisiyle çalıştık. Zülfü abiyle çok çalıştım. Divaneli'yle, orkestramla. O zaman çok değerli isimler vardı. İşte Asım Ekrenler
1: Tabii.
0: gibi, Saim Perker, Mekanları Cennet Olsun, Sevingül Bahadır vardı biliyorsun. Çok değerli müzisyenlerdi. Yani o insanlarla birlikte müzik yapmak, tüm dünyayı dolaşmak. Bu arada stüdyo müzisyenliğim çok yoğun ilerliyordu. İşte butik işlere imza atmıştım.
1: Tabii.
0: Çok refakatim var ama işte Tarkan'da çaldığım o Yandım Yandım mesela biliyorsun. İşte Göksel'de çaldığım Elektro Günün Birinde Depresyondayım.
1: Evet.
0: Ondan sonra işte
1: tam bir
0: demekçisin
1: evet. canım. Yani, çok, yani sazını da çok seviyorsun, müziği çok seviyorsun. Doğal olarak program başında söylediğin gibi Aşık İsa Koç, Aşık Şahselen Bayıcı'dan doğanlardan ne
0: farklı
1: bekleyeceksin?
0: Farklı bir şey.
1: Doğal olarak farklı bir şey olmuyor ve çok emek vermişsin. Peki ben hemen Ahmet'i bırakıp başkanım diyerek.
0: Evet.
1: Şimdi Üstad bu senin zamanında yani Mürol bir başkanlığında bize böyle 3 ayda bir falan çok ciddi rakamlar geliyordu. En azından biraz kendimizi iyi hissediyorduk. Yani bu rakamlar senin başkanlığından sonra çok dörtte bir derecede azaldı, düştü.
0: Azaldı bir de.
1: Ne azaldı. Nedeni ne Üstad bunun?
0: Ya şöyle.
1: Yani
0: Bu...
1: sen birazcık daha galiba telifi toplamak için biraz galiba zorluyordun. Herhalde
0: kendi
1: görüşmeler
0: kariyerimi,
1: yapıyordun.
0: Hayır kendi kariyerimi riske ediyordum. Yani o zaman ben albüm yapmışım.
1: Hı-hı.
0: Mesela bir plak şirketiyle. O plak şirketi de şeyin başında o zaman, dijitalin başında.
1: Hı-hı.
0: Mesela adamlarla şey oluyordum. Hani kendi sanatçılığım ve adamların sanatçısı olduğunu unutup
1: Hı-hı.
0: o firmanın resmen pazarlık yapıp, yani şey yapıp meslek birliğimin faydasına en yüksek oranları alıyordum, bu bir. İkincisi çok çalışıyordum. Yani gece gündüz, hatta o ara benim mesela mesleki olarak çalışmalarımı en alt düzeye indirdiğim şeydir. Nicelik olarak, nitelik olarak değil de. Dolayısıyla çok çalıştım. Çok anlaşmalar yaptık. Yerli yabancı. Mesela YouTube'u Türkiye'ye Mior 1'de ilk defa getiren benim.
1: Evet.
0: Gittim. Cannes'da sanıyorum o zaman. Müzik festivalinde, Midem'de adamlarla oturduk o zaman. Anlaşma yaptık. YouTube para ödeyeceksin kardeşim Türkiye'deki yorumculara şeyini. Ben işte o zaman Bülent Forta yine MÜYAP Başkanı. Onun gibi mesela dijital o zaman bu kadar gelişmiş değildi. Dijital anlaşılamayan bir mecraydı. Nereden ne kadar para toplanacak? Bunu oturdum, çözdüm. Evet, buradan böyle olması lazım. Buradan böyle olursa üye daha çok para kazanır. Sonra ne yaptım? Bununla da yetinmedim. Bu ülkemizde bu müziğin bu şeye gelmesine emek vermiş 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda müzik yapmış çok değerli sanatçılarımız var biliyorsun. Çok önemli
1: Müziğe
0: sanatçılar.
1: Enstelar
0: Evet.
1: Gibi.
0: Mesela işte o kadar çok isim var. Ferdi
1: Var.
0: Özbeğen mesela.
1: Tabii.
0: Ondan sonra Selçuk Alagöz misal veriyorum.
1: Onları üye
0: Kartal
1: yaptın
0: Kaan gibi.
1: Şeye,
0: Onları
1: değil
0: hayır zaten üyeydiler. Dedim ki arkadaşlar şimdi bu insanlar,
1: Onursal...
0: bu sanatçılar şeyken, meşhurken para kazanabilecekleri çok fazla mecra yoktu.
1: Tabii.
0: Reklamda oynayamıyorlardı,
1: Tabii.
0: işte dizide oynayamıyorlardı. Bugün öyle değil. Bir şarkı patlatan sponsorlarla ciddi paralar kazanıyor. Normali de bu. Bu insanlar dedim emek verdiler. Bugün buranın kurulmasına öncülük etmiş üyelerimizdir. Bir öneri sundum. Genel kurula 60 yaşın üzerindeki kişilere belli bir miktar fazla dağıtılacak. Bir fon ayrıldı. 60 yaş denildi buna. Bu bir maddi olarak çok şey değil. Ama bir saygı duruş. Mesela
1: Evet.
0: rahmetli Ferdi Özbeğen beni aradı o zaman. Ya başkan dedi, gözlerim
1: ne
0: yaşardı.
1: Şey.
0: Paraya ihtiyacı
1: Ama
0: yok.
1: Ama ona bile itiraz etmişlerdi değil mi?
0: Etmişti.
1: Bir ton,
0: eden
1: bir ton...
0: tabii. Ya böyle bir kitle oluyor.
1: Var.
0: Sonra meslek birlikleriyle uyum içinde çalıştım mesela. Bugün aynını sevgili Recep Ergül yapıyor mesela. MESAM Başkanı. Benim de çok sevdiğim bir arkadaşım.
1: Hı-hı.
0: Yani inanılmaz güzel işlere imza atıyor ve çok güzel hak edişler dağıtıyor. Bu iş tam zamanlı olarak buraya çalışmanızla olacak işler.
1: Düzelecek mi Üstad inşallah?
0: Yani inşallah daha iyi olmasını
1: tek
0: umut ediyorum.
1: lisanslamaya geçirirse
0: Şimdi tabii bir elin nesi var, iki elin sesi var. Şimdi diğer meslek birlikleriyle çok iyi organize bir şekilde hareket etmeniz gerekiyor. Eğer birlikte hareket ederseniz sizin karşınızda hiçbir şey mecra duramaz. Anlatabiliyor muyum?
1: Anladım.
0: Yani birlikte hareket ederseniz, dağınık bir görüntü vermezseniz çok

0: Emeğiniz var.
1: Tabii.
0: Sizin, Ahmet'in,
1: Yani şey
0: Hakan'ın.
1: olanın ne diyorlar, yorumcunun payı var tabii ki. Ama şimdi ona eşlik eden enstrümanistin de payı var. Yani telif hakkı
0: Çok
1: doğuyor.
0: iyi.
1: Oranı o kadar büyük olmasa da bir hak
0: Çok
1: edişi var
0: iyi.
1: ve onu oradan alıyorsunuz.
0: Peki başkanım, bizim programın sonuna geldik.
1: Tamam.
0: Ben özellikle seni ağırladığım için gerçekten çok mutluyum. Umarım ekran başındaki izleyicilerimiz de keyifli dakikalar geçirmiştir bizimle birlikte. Biz
1: İnşallah.
0: çok mutlu olduk. Şeref verdin, onur verdin.
1: Ben çok mutlu oldum.
0: Böyle olur muyla final yapacağız.
1: Ha, tamam.
0: Seninle bitirelim başkanım.
1: Tamam.
0: Ahmet Koç bugün, sevgili izleyiciler, Ahmet Koç konuğumdu bugün. Çok keyifli oldu bizim için. Gerçekten o tam bir müzik emekçisi. Çok teşekkür ediyorum işte
1: Rica
0: zaman
1: ederim.
0: ayırıp geldiğin için.
1: Rica ederim. Ben teşekkür ederim. Değerli arkadaşlarıma da şimdiden çok teşekkür ediyorum. Kendisi, her biri kendi enstrümanında çok usta müzisyenler. Bugün burada gerçekten onlarla birlikte müzik yapmaktan ben de çok mutlu oldum. Umarım TRT Müzik izleyicileri de mutlu olmuşlardır.
0: Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Hepinize selam ve sevgilerimizi iletiyoruz buradan. Kalın sağlıcakla.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Evet. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Fari olmam, ayrı düşmem diyor.

0: İnşallah bir gün şöyle bir Çorum, Sungurlu, Alaca, oraları şöyle bir gezeriz diye umut ediyorum ben yani. İnşallah
1: söz sana
0: götürürüz.
1: Söz, hep beraber gezelim.
2: Bayağıdır tuttun ilvanlıma.
3: Ve işte o gün geldi. Şimdi zamaneyle birlikte buram buram tarih ve samimiyet kokan Çorum'dayız.
1: Halk oyunları ekibimiz gelecek, sürpriz konuklarımız gelecek. Çorum türküleriyle sizlerle beraber olacağız efendim.
2: Bizde bir yol sevmeyle İlvanlı.
1: Uğur Önür. Gel.
0: Umut Sülünoğlu.
1: Ve Zamane Orkestrası efendim.
2: Köyü bir sancı tuttu da alfistanlım baytanlı.
3: Zamane, Çorum Kadeş Barış Meydanı'ndan canlı yayınla bu akşam TRT Müzik'te.

0: Bugün yine birbirinden değerli şarkılar ve birbirinden değerli sanatçılara yer vereceğiz programımızda. Ve çok da özel bir konuğumuz olacak.
1: Evet, çok kıymetli, çok değerli bir ses. Zehra Gülüş.
2: Acılara yürüyor, korkmuyorum. Arada bir kalbini yokluyorum. Cennetten çiçek mi topluyorum? Herkesi sen gibi kokluyorum.
3: Müzik öğretmeni olacaktım aslında, formasyon eğitiminde var. Ama 2020 yılında attığım böyle klipsiz bir şarkı,
1: İsmi
3: Cennetten
1: neydi?
3: Çiçek.
1: Cennetten Çiçek.
3: Evet, o viral oldu.
4: Aşk ve Ötesi bu akşam TRT Müzik'te.

0: Dale, esa.
1: Saygıdeğer konuklar, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz.

0: müziklerle kalbimizin en güzel köşesini ağırlamak istiyoruz. Bu akşam çok özel bir konuğumuz var. Kendisi oyuncu, çok iyi bir arkadaş, çok iyi bir şarkıcı. Besteleri de var zannediyorum. Olmasa bile Selen Öztürk. Selen'cim. Selen'cim hoş geldin.
1: Ya ne şahane bir karşılama bu gerçekten.
0: Gerçekten
1: hoş bulduk. Çok güzel oldu.
0: Nasıl dans ediyorum ama?
1: Harikasın.
0: Diyorlar ki böyle dans etme. Diyorlar ki Mustafa Sandal böyle 30 sene dans etmiş. Müsaade ben de bir 5 dakika böyle dans edeyim diyorum.
1: Sen de bir çalma pozisyonu da oluyoruz. Bu sana ait bir şey. Yapabilirsin. Arkadaşlar dans edebilir.
0: Lütfen arkadaşlar. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Ben ve arkadaşlarım adına şimdiden sana çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Çok güzel şarkılar hazırladığını da biliyorum. Çünkü bize gönderdin oradan bir.
1: Selen'cim. Keyif aldınız.
0: Sen oyunculuğun haricinde bayağı da profesyonel müzisyen olarak bu müzikle ilgileniyorsun. Onu biliyorum, görüyorum. Seviyorsun.

0: Bu ilgi nereden geliyor ve neler yapıyorsun müzikle alakalı?
1: Ben profesyonel demeye utanıyorum açıkçası kendim adına böyle dostları görünce,
0: Estağfurullah.
1: ama hani nacizane hani çocukluğumdan beri hayatımda olan bir şey
0: Ama
1: müzik.
0: profesyonel ekiplerle çalışıyorsun, o var mı
1: Evet,
0: bunda söylediğin?
1: çalışıyorum. Tabii, çalışıyorum. Hani bir de konservatuvar tiyatro bölümü mezunuyum. Orada hep müzik bölümüyle beraber de bir eğitim hayatımız olduğu için çok fazla arkadaşım oldu ve genelde de ben müzik bölümüyle hep vakit geçirdiğim için beni müzisyen zannediyorlardı. O kadar seviyorum çünkü. Hani oyunculuk kadar müzik hep böyle paralel ilerledi hayatımda. Nereden kaynaklanıyor diyeceksin. Herhalde iki ailemle ilgili bir şey. Anne tarafında da baba tarafında da müzisyen akrabalarım var. Profesyonel anlamda da olsun, amatör anlamda da olsun. Dedem köy enstitüsü mezunu bir öğretmendi. Mandolin, keman çalardı.
0: Ya.
1: O çocuklarına aktardı. Bizim ailede herkes bir enstrüman çalar. Babam bağlama, ut, keman, yani ne verirseniz eline çalar. Amcalarım öyle, halalarım öyle. Çalarız, söyleriz. Anne tarafında Cameron Aziz piyanist, müzisyen akrabamız olur. Böyle böyle çeşitli
0: Daha ne? Ya
1: hikayemiz
0: senin müzisyen olma gibi bir zaten şansın
1: ya evet, herkes
0: yok
1: çalıp
0: ki.
1: söylediği için
0: Evet
1: öyle,
0: evet
1: ben de
0: evet çok
1: öyle bir
0: güzel.
1: eve doğunca şansımız oldu diyelim.
0: Peki şimdi son zamanlarda görüyorum yani bu Barabar diye bir grup var.
1: Evet.
0: Yani diye bir grup demek ayıp olabilir ama hani ben tüm kalbimle ve samimiyetimle konuşuyorum. Ne kadardır onlarla çalışmaya başladın? Yeni başladın zannediyorum
1: Yeni
0: değil mi?
1: başladık. Barabar'ın yeni projesi olan Hep Barabar çalışmasının içine dahil olduk. Serkan Keskin'in bizi davet edişiyle beraber. Aslında çok uzun zamandır hayallerinde olan bir projeydi. Bu arada Barabar 10 yıllık bir grup
0: Biliyorum.
1: neredeyse. Fırat İkisivri'yi Serkan Keskin ve Taner Ölmez'in beraber kurdukları. Şimdi ise Hep Barabar olarak başka bir
0: Hep
1: formatta.
0: beraber.
1: Aynen, kalabalık böyle oyuncu
0: Çok
1: arkadaşlarla
0: güzel.
1: beraber birbirimize iyi gelelim, çalıp söyleyelim, muhabbet edelim diye. Serkan'ın bize çağrısıyla böyle koşa koşa gittik. Bu arada albüme dönüşecek. Neredeyse böyle 20 sanatçının türkü söylediği yeni bir albüm geliyor. Fırat İkisivri yaptı aranjelerini. Böyle yavaştan kayıtlarımızı almaya başladık. Bitenler oldu ve konserlerimiz olmaya başladı. Benim için de çok güzel bir şey. Yani artık konser turnelerim var. Hani böyle diyorum. Turneye gidiyorum. Oyuna mı? Hayır, konsere
0: Çok
1: diye.
0: karizmatik değil mi ama?
1: Ya çok hoşuma gitti. İnanamazsın işte, kulaklığımı aldığım ilk gün. Benim bir kulaklığım var. Müzisyenler mi benim diye böyle hava atıp duruyorum. Hani bu dünyaya şimdi açıkçası bir tık daha profesyonel anlamda dahil olmuş olabiliriz. Bakalım.
0: Valla müzik tabii ben de babadan aileden müzisyen olduğum için bana bazen soruyorlar işte ne zamandan beri müzisyensin? Bilmiyorum diyorum aslında. Çünkü babam ne zaman başladıysa ben o andan itibaren müzisyen olmuş oluyorum otomatik olarak. Benim kızım müzisyen, eşim müzisyen, kardeşlerim müzisyen.
1: Öyle
0: Tabii
1: oluyor, değil mi?
0: yani tamamen bir hayat müzisyen hayatı diye bir şey dedikleri bir şey var
1: Tabii
0: ya. Evet o
1: evet.
0: doğuştan gelen bir şey aslında.
1: Aynen öyle,
0: Doğduğun
1: aynen.
0: andan itibaren. Burada sevgili Mehmet Akatay yani bütün aile müzisyen değil mi Mehmet abi?
2: Evet.
0: Can
1: Yani güzel.
0: Olgun, Tolga Kılıç, Baba Davul. Yani baba davul da
1: Baba da
0: babası
1: bu.
0: davul çalıyor. Benim babamla beraber çalışmışlar yıllardır. Şimdi biz beraber çalışıyoruz
1: Ya
0: yıllardır.
1: ne güzel.
0: Ya.
1: Ama siz tabii tamamıyla bu iş sizin işiniz. Hani benim aileme baktığımda kardeşim sadece profesyonel. O gitardan mezun oldu. O bu işi böyle başka türlü yapma yoluna girdi, ama ailede bizde şey, hobi anlamında, yani bir araya gelindiği zaman çalınır, söylenir. Hani
0: Çok
1: bu
0: güzel
1: bizim
0: ya.
1: geleneğimizde olan bir şey. O
0: O zaman
1: yüzden
0: madem biz hep beraber bir araya geldik.
1: o zaman bir
0: Bugün
1: şarkı mı?
0: de hadi bir şarkı söyleyelim.
1: Tamam. Ben sadece şunu söyleyebilir miyim?
0: Tabii
1: Bugün
0: söyleyebilirsin.
1: sana seçtiğim şarkıları gitarla ya da piyanoyla ilk çaldığım, ilk seslendirdiğim şarkılar ve söylemekten çok zevk aldığım çocukluğumun, gençliğimin en özel şarkıları diyebilirim.
0: Aa, ne güzel o zaman çok
1: Evet.
0: güzel bir anı da bırakmış
1: Evet,
0: olacağız yani
1: aynen öyle.
0: kendimize.
1: Ya o yüzden çok anlamlı bir program
0: Çok
1: olacak bu benim
0: sevindik.
1: için.
0: Vallahi o zaman çok teşekkür ederim.
1: Ben
0: Böyle bir
1: teşekkür ederim.
0: repertuar seçtiğin için. O zaman hadi.
1: Hadi.
3: Sevip de söyleyemediğim şarkılar var. Bir dizisini asla hatırlayamadığım şiirler. Keşke, keşke o ben olsaydım dediğim hikaye kadınları. Düşlerim var. Uyandığımda yalnızca başını hatırladığım ve asla sonuna kadar görmeyi beceremediğim. Bir adam var düşümde. Tam dokunacakken uyandırıldığım. Bir adam. Sonumuzun ne olacağını hiç öğrenemediğim. Düşümde bir adam var, benim mi bilemediğim. Bir adam var diyorum.

0: Selen'cim şimdi peki şu anda yeni bir proje, yeni bir oyun, müzikal ya da ne var şu anda yaptığın?
1: Benim şimdi oyun atölyesinde dördüncü sezonumda Kırlangıç isimli oyunumuz devam etmekte. İki kişilik bir oyun. Çok da güzel oynadık. Seyircimiz harika. İlk kez hayatımda bir oyunu 4 sezondur oynuyorum. Genelde özel tiyatrolarda çalıştığım için. O devam ediyor. Ahmet Sami Özbu'dan Monologlar Müzesi projesine dahil oldum. O da Moda'da olacak. Onun provaları başlayacak yakında. Bir tane küçük böyle kukla tiyatrosu var çocuklar için özel bir proje. Ona da bir dahil oldum. Bu ara sadece sahneye çıkmak üzerine kurulu. Şu anda hani diziyle ilgili görüşmelerim devam ediyor ama hani böyle net bir şey söyleyemiyorum. Cüretkar işler, yenilikçi şeylerin
0: Ama
1: peşindeyim.
0: sende inanılmaz bir yüksek enerji var yani. Ben onu gözlerinde görüyorum. Böyle hani bir şey söylüyorsun, yumuşak bir şey de söylesen, böyle çok şey de söylesen, gözlerinde öyle bir enerji var ki diyorum ulan acaba hani çok büyük bir şey söyledi. Ben mi acaba böyle gerçekten yani biliyorsun biz sanatçılar
1: Evet canım, biz
0: yani
1: biraz
0: biz
1: yüksek olabiliyoruz.
0: oyuncular, müzisyenler hep böyle bizim aslında sattığımız şey enerji. Karşı tarafa ne kadar kalbin ulaşabiliyorsan. Yani sen bütün benliğinle, bütün gözlerinle bunu karşı tarafa çok iyi yansıtabilen bir
1: Ay,
0: oyuncusun,
1: teşekkür
0: müzisyensin.
1: ederim.
0: Yani bütün vücudunu da söylüyorsun. Bu bir hediye aslında.
1: Ay, teşekkür ederim. Çok seviyorum çünkü. Yani mesleğimi seviyorum. Bilerek de seçtim. Bir sürü fedakarlık göze alarak da hani bu yola girdik. O yüzden hani eğer bu işi yapacaksak kanımızın son damlasına kadar, her hücremize kadar sanki yapmamız gerektiğini düşünüyorum. Hayatta ne olursa olsun. Bir de bize iyi gelmiyor mu? Yani hani bana çok iyi geliyor mesela. Müzik gerçekten çok iyi geliyor. Oyunculuk da öyle.
0: Ben hep söylüyorum mutlaka herkesin sanatla ilgilenmesi lazım.
1: Kesinlikle.
0: Ben hayatımda hiçbir zaman tabii gidenlere, ihtiyaç duyanlara şey yapmıyorum ama öyle bir ihtiyaç duymadım böyle psikiyatriye gitmek gibi ya da böyle bir, yani benim enstrümanım ya da müziğim her zaman beni böyle bir en zor anımda hep beni şöyle kollarımdan tuttu, havaya kaldırdı. O yüzden herkesin mutlaka sanatla
1: En büyük terapi.
0: en büyük terapi yani yaşınız çok ortaya çıkmıyor zaman biraz böyle gençleştiriyor, pozitif enerji alıyorsun. Hayata bakışın değişiyor.
1: Ve kendini çok güzel ifade etmeyi öğreniyorsun sanat yaparak. Her türlü sözün ifadesi sanatın her dalında mevcut. Hangisini seçersen.
0: Aslında sanatçı olmak büyük çılgınlık gerçekten.
1: Evet, hele şöyle bir dünyada belki
0: Yani
1: de.
0: kesinlikle büyük bir çılgınlık çünkü çok zor bir iş. Hadi yarın sanatçı olayım diye bir şey yok yani.
1: Yok.
0: Bütün bir ömrünü harcıyorsun. Belki de bütün ömrün boyunca sanatçı olamıyorsun. Evet, belki
1: Evet,
0: mesleği
1: doğru.
0: icra ama o sanatçı, o yani şöhretliyle sanatçıyı bir tabii bizim ülkemizde biraz karıştırılıyor ama
1: Yaratıcı sanatçılar diyelim
0: evet
1: belki.
0: yani onu çok uzatmadan sana bir tane daha şarkı söyletmek istiyoruz. Eğer
1: Söyleyelim bakalım.
0: müsaade edersiniz hanımefendi
1: Tabii ki,
0: eğer.
1: tabii ki. Hemen söylerim.
0: Hadi
1: Hiç
0: hemen.
1: kaçmam.

0: Ne özel bir parça değil mi? Ama bunun özelliğinin ne olduğunu lütfen sen söyle.
1: Ben bir Eurovision aşığı çocuktum açıkçası. Belki hepimiz de öyleydik
0: Hepimiz
1: yani.
0: tabii.
1: Kim bilir işte çalanlarımız bile olmuş. O yüzden hiç kaçırmazdım ve bu şarkı çıktığı zaman 1996'da çok dikkatimi çekti. Hem Levent Çoker'in aranjesi, bu bestesi, hem Şebnem Paker, ve çok sevdim ve zaten bir sene sonra Dinle ile üçüncü oldular. Bu şarkıyla da altı ya da yedinci olmuşlardı. O zaman aşık oldum. Yani hani o günden beri en sevdiğim şarkılar listesinde ilk beştedir Beşinci Mevsim. Hala da çalıp söylerim ama böyle büyük bir mecliste ilk kez söylemiş oldum hani sizlerle beraber. Ve
0: O günlere
1: kendisine
0: gittik
1: mesaj
0: ya.
1: attım ben Şebnem
0: Evet.
1: Hanım'a.
0: Ne güzel.
1: Bu şarkıyı bir gün paylaşıp ve o kadar sevindi ki. Şimdi sanırım öğretmenlik hayatı devam ediyor. Hani çok ne yaptığını fazla bilmiyorum ama çok mutlu oldu. Onure oldum dedi. Öyle bir
0: Yedi bir
1: güzel.
0: derece almıştık bu şarkıyla.
1: Mükemmel. 6 ya da 7. olduk değil mi?
0: Evet.
1: Tolga, öyle bir şey olmuştu. Çok güzel şarkıydı. O yüzden bunu seçtim.
0: Ah, çok iyi bir şarkı seçtin. Şimdi bundan sonraki şarkıyı da nasıl bir şarkı yaparsın bilmiyorum ama bence senin tek başına

0: çalacağım bir şey olsun.
1: Tek başıma. Tamam. Tek başıma çaldım. Zaten bir o şarkı var. Marşım olarak geçebilir.
0: Bence onu yapalım şimdi.
1: Tamam, onu yapalım. O da çok sevdiğim ve çok özel bir şarkı ve bazı lise hayatımı fon müziğini oluşturmuş bir
0: Ben biraz
1: şarkı.
0: önce prova yaparken içeride duydum. Bayağı bir böyle bir içten içten söylüyorsun. Dedim bunu inşallah söyler. Bak.
1: İnşallah burada heyecanlanmazsam bakalım.
0: Hadi o zaman onu da çalalım.
1: Tamam.

0: Yine harika söyledin.
1: Teşekkür
0: Yine
1: ederim.
0: bol enerji.
1: Ay çok güzeldi.
0: Vallahi Selen'cim başta da söyledim. Yani bu enerjiye sahip olmak hakikaten büyük bir sana verilmiş bir hediye. Ve enerjisiz bir müzisyen ya da oyuncunun ne kadar bilgili olursa olsun çok bir yere ulaşabileceğini düşünmüyorum. O Allah'ın verdiği o enerji, o yetenek seni diğer insanlardan, yani seni derken senin ve yetenekli o enerjisi olan insanları başka bir kulvara sokuyor, değil mi? Yani biraz rakibin azalıyor aslına bakarsan. Ne büyük bir şans yani.
1: Yani onu doğru kullanmak çok önemli tabii.
0: Kesinlikle
1: O
0: tabii.
1: enerjiyi dengeli,
0: Bilgiyle
1: doğru
0: dengeli
1: bilgiyle ve
0: isteyeceksin.
1: çalışmayla ve
0: Olgunlukla biraz,
1: aynen öyle
0: kalple.
1: yani.
0: Yani çok zor, çok zor.
1: Yoksa çok verilmiş çok hediyeli insanlar var ama onu nasıl yöneteceğini bilemiyorlar. O da çok önemli. Hani bazen ben de kontrol etmeye çalışıyorum kendimi. Bakmayın hani
0: Allah
1: bazen bir şeyler
0: kahretsin.
1: fazla olduğu zaman hani onu bastırmaya ya da az olduğu zaman hadi çıkar artık
0: Ama inişler
1: demeyi.
0: çıkışlar da çok yüksek olur.
1: Çok
0: Enerjisi
1: olur
0: yüksek olan
1: tabii ki.
0: insana. Düştüğün zaman da iyi düşüyorsun.
1: Aynen.
0: Evet.
1: Ya bir de sürekli yaratım çalışıyor kafa. Yani aynı anda 15 bin tane şey
0: Doğru.
1: düşünüyoruzdur eminim yani. Oraya koş buraya koş ya da bir şey üretmek adına da beyni sürekli çalışınca o dediğin şey kaynıyor yani. Bir şey kaynıyor içeride ve onu aktarmak ihtiyacı duyuyorsun. İki türlü de bunu yapamazsak zaten hastalanırız herhalde.
0: Evet.
1: Galiba öyle bir şey var.
0: Herhalde ben çok hastalanıyorum. Sebebi o galiba. Bazen yetmiyorum kendime.
1: Belki de sen de onu aktaracaksın. Belki eğitmen olarak.
0: Belki bir psikiyatriste gitsem iyi olur.
1: Hayır gitme. Sen çalmaya devam et.
0: Çalmadan.
1: Gitme bir yere.
0: Selen'cim çok teşekkür ederim geldiğin için. Bu arada bir
1: Ben
0: şey de
1: teşekkür
0: eklemek
1: ederim.
0: istiyorum unutmadan. Yetenek gerçekten dediğin gibi de çok tehlikeli bir şey. Çünkü bazen çok yetenekli insanlar çok çalışmaya ihtiyaç duymuyorlar. O
1: Evet.
0: zaman da eksik kalıyor bir yerlerde. Yeteneği de götürüyor. Bu sefer de bambaşka bir boyuta geçiyor o zaman da.
1: Her şeyin başı denge, çalışmak ve akıl başta olarak tabii ki şeyi kaybetmeden, ruhumuzu kaybetmeden,
0: Geldiğin
1: yitirmeden.
0: için çok teşekkür ediyoruz.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Harika bir programdı. İnşallah bir projede de beraber çalışırız.
1: İnşallah.
0: Biz
1: Ne güzel olur.
0: hazırız.
1: Ay çok güzel olur. Hadi
0: Çok
1: bakalım.
0: öpüyorum. Görüşürüz.
1: Sevgiler hepinize. Çok
0: Çok
1: teşekkür ederim.
0: teşekkür ederiz.
1: Harikaydınız. Ellerinize sağlık.
0: Saygıdeğer izleyiciler, çok teşekkür ediyoruz. Bizleri evinize konuk ettiniz. Saygı ve sevgilerimizle iyi akşamlar, iyi günler. Şimdi Selen'cim, o zaman ben kendimi takdim edeyim. Senin için bir şarkı söyleyeyim.
1: Çok teşekkür ederim.
0: O zaman müsaade edersen arkadaşlarımın yanına gidiyorum.

0: sesi var ya, aman Allah'ım ya. Bülbülleri toplamışlar böyle.
1: Hepsini gırtlağına koymuşlar.
2: Yüz çevirmez.
0: Yaşadığı döneme büyük ruhlar bezemiş insanlar yani. Vari olmam, ayrı düşmem.

Çok teşekkür ediyorum kıymetli alkışlarınız için. Saygıdeğer TRT Müzik izleyenleri, Türkü Deryası'ndan hepinize merhabalar. Sizler ekranlarınızın başına ve stüdyomuzdaki misafirlerimiz, sizler de stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli alkışlarınızla saygıdeğer partnerim, sevgili abim Selahattin Alpay'ı huzurlarınıza davet ediyorum. Selahattin Alpay geliyor.

0: Efendim Canan, teşekkürler ediyorum. Sağ olun, var olun. Kıymetli hazırım ve bize ekran başında dinleyenlere buradan selamlar, sevgiler sunuyorum. Bir Türkü Deryası programında yine candanlıkla hep beraberiz efendim. Sağ olun, şerefler verdiniz. Hamdi Yaşım, misafirimizi davet etmek istiyorum. Diyorum ki Neşe
1: Demir.
0: Güzel alkışlarınız.

0: Neşe Demir.
1: Ağzına sağlık Neşe'cim.
2: Çok teşekkür ediyorum.
1: Neşe de Neşe gibi değil mi?
2: Teşekkür evet, ederim abiciğim.
1: Tekrar hoş geldin canım benim.
2: Hoş bulduk.
0: Hoş geldin Neşe. Neşe verdin programımıza.
2: Çok teşekkür ederim. O neşe bana ait. Teşekkür ediyorum. Sizlerle olmak gerçekten çok güzel. Sizi gördüm. Çok daha iyi oldum.
0: Çok teşekkür ederim.
2: Siz kıymetli misafirlerimizde hoş geldiniz. Şerefler verdiniz. Ekranları başında bizleri izleyen tüm TRT Müzik izleyicilerine de teşekkür ediyorum ve sevgi ve saygılarımı gönderiyorum.
1: Efendim Neşe Hanım'la ilgili hemen kısa bir bilgi hemen aklıma şimdi geldi. Konservatuarı birincilikle bitirmiştin değil mi?
2: İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nı evet, birincilikle bitirdim.
1: Tebrik ederim.
2: Sonrasında evet, İstanbul Teknik evet, Üniversitesi'ne evet, devam ettim ses eğitimi.
1: Ve hemen
2: teşekkür ederim.
1: Adıyaman'a gidiyoruz. Bu ara arka tarafta çok genç yakışıklı kardeşlerim var. Canımsınız benim. Hoş geldiniz. Hele ki türküleri seviyorsunuz. Hani burada alkış? Ana!
0: Hoş geldiniz.
1: Ali kardeşime de canına teşekkür ediyorum. Sağ olasın, var olasın. Ve Adıyaman'a gidiyoruz. Beraber okuyacağız.
0: Hep birlikte okuyoruz, evet.
1: Diyoruz ki eşarbını yan bağlama.
0: Sizler de eşlik eder misiniz? Haydi bakalım.

0: Kemal. Candan teşekkürler.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hemen Hamdiyeciğim, buyur.
1: Evet, buyurunuz orkestramız.